0: yordum yok dediler. Rıhtımdaki sandallara, körfezdeki dalgalara, gökyüzünde yıldızlara, seni sordum yok dediler. Seni sordum yok dediler. Seni sordum yok dediler.
1: TRT Name.

You're

0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kurtulmuş temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Söz konusu anlaşma Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla Türk dünyasında yürürlüğe girecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak değerlendirmesini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalarla Suudi Arabistan'la enerji yatırımı sağlanacak, Brezilya ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği artırılacak. Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklifle emniyet müdürü sayıları artacak. Daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Mersin'in Silifke ilçesi belediye başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Turgut'un geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturum sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer ihale usulsüzlüğü iddialarına karşı savunma yaptı. Doğan Hamit Doğruer üzerine atılı suçlamaları reddetti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun,

Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı, zanlıların 14'ü tutuklandı. Rize'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bingöl'de Sarım Çayı'nda kaybolan Vedat Karabulut'u arama çalışmaları 11. gününde sürüyor. Karabük'te de kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil, ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan Amerikan Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Amerika ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Katliamcı İsrail, Amerikan-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı değil. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Lavrov, Filistin meselesinin dünya gündeminden uzaklaştırıldığını söyledi. "Hepimiz utanmalıyız," dedi. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın namesiyle huzurlarınızdayız haftanın ortasından. Çarşamba sabahından sağlık, huzur, mutluluk dileklerimizle açıyoruz ve selamlıyoruz yayınımızla birlikte sizleri. Efendim güzel bir gün olsun hepimiz için. Üç saat boyunca, saatler onu gösterinceye dek birlikte olacağımız sabahın namesini başlattık. Efendim sağlıkla dedik, yola çıktık. Saatler onu gösterinceye dek yine birbirinden güzel şarkılarla huzurlarınızda olacağız. Önce yapımcımızın seçtiği, sonra sizin isteklerinizle oluşacak bir repertuar var her zaman olduğu gibi. Programı bu sabah sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu Selda Kış ulaştırıyor. Teknik yönetmenimiz. Efendim mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hemen veriyorum. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabileceğiniz gibi bir WhatsApp mesaj hattımız var. 0552 040 66 44 numaralı, buradan da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Tekrar ediyorum numaramızı, 0552 040 66 44. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında yer alacak ilerleyen dakikalarımızda. İlk şarkımızı hemen dinlemeye başlayalım. Nazan Savacı'ya kulak verelim. Şükrü Tunar'ın Caz makamındaki eseriyle. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye.

Verdiğin bu senin tadı gitmedi sıcaklığı hala dudaklarımda dedi Kemal Caner, Özgen Gürbüz'ün Uğur Gür'ün dizeleriyle bestelediği bu Nihavend şarkısıyla. Sırayı Zeynettin Maraş'ın Hicaz şarkısıyla Cavit Tanürek alıyor. Hasretim sana sanki 1000 yıl uzakta gibi.

Efendim, İnci Yaman'ı dinledik. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı? Nimeser Şekip Ayhan Özışık'ın bir şarkısıydı bu. Efendim, istekler yerine gelecek 7.30'dan sonra. Şimdi yine sevgili yapımcımız Yelda'nın sizler için seçmiş olduğu şarkılardan bir diğerini dinleyeceğiz. Günaydınım nar çiçeğim sevdiğim diyecek Ahat Oruk, Cenim Uçan Tanrı Korur'un Kürdili İlici Asker şarkısı.

0: Kara gözlü mefkarlanma gül gayrı ibibikler öter ötmez oradayım. Mehmet Özkaya seslendirdi Bekir Sıtkı Erdoğan'ın dizeleriyle Gültekin Çekin'in rastnamelerinin buluştuğu şarkıyı.
1: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın namesi sizin için çalıyor.
0: İstekler başlıyor şu dakika itibariyle. Siz isteyeceksiniz. Biz elimizden geldiğince o istekleri yerine getirmeye başlayacağız, çalışacağız. Celal Abacı'nın sesiyle dinleyeceğimiz bir Kürdi eser. Özür diliyorum, Nazlı Kanaat'in sesiyle dinleyeceğimiz Celal Abacı'nın bir Kürdi eseri. Sözler Sami Derintun'a imzası taşıyor. İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlar, sevgiler yollamış. Bu eseri kendisine bugün doğum günü olan mesai arkadaşı Beyza Nur Üzüm'e armağan etmiş.

Hanım size demiş, dinleyicilerimize ve yapımcımıza, ki bugün sevgili Yelda yapımcımız, dolayısıyla ona da armağandır diyelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Sanma ki vefasız unuttum seni.

Malatyalı Fahri Kayahan'ın bu Hicaz eserini Ayşegül Durukan'ın yorumuyla dinledik. Meral Özhan, Uşak'tan hayırlı sabahlar dileyerek ulaşmış bize, eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımıza, değerli sunucumuza ve name dostlarımıza diyerek bizleri de ortak etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Bayram Gökçen, Seydi Kemer'den sevgiler, saygılar. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz. Eşi Arife Hanım'a, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Tacar ve canım torunlarım dediği Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a armağan etmiş sıradaki eseri. Bu eser onlar için de seslendirildi. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Bir hüzzam eser bu. Serdar Kaşıkçılar'dan dinleyeceğimiz, güftesi Osman Nihat Akın'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait bir şarkı. İstek sahibimiz Gülten Duran, Mersin'den günaydın, güzel bir gün diliyorum diyerek, eser sizlere ve name dinleyenlere armağanımdır yazarak ulaşmış. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz efendim. Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş.

Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur, son kum tanesini alana kadar. Ahmet Özhan'ı dinledik, Selahattin İçli'nin Cansın Erol'un dizeleriyle bestelediği bu Kürdili Cazgâr şarkısıyla. Güler Sunar Karahan Dikili'den ulaşıp selamlar sevgilerle istekte bulunmuş İskenderun İstemir Türk Sanat Müziği Koru arkadaşlarıma, TRT Name dostlarıma, Güzide sunucumuza, efendim hazırlayan Yelda Hanım'a, ekibe diyerek çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar yolluyorum. Yomra Özil Mahallesi sakinlerine bir eser armağanım olsun diyor. Leyla Çabuk Ordu'dan Name dostlarıma gelsin diyerek istekte bulunuyordu. Onların istekleri de bu şarkıya yerine geldi. Saatler 7.55'i gösterdi bile, neredeyse ilk saatimizi doldurmak üzereyiz. Bizimle olan tüm sevgili dostlarımıza bir kez daha günaydın diyelim. Aramıza yeni katılanlar mutlaka vardır. Adreslerimizi hatırlatalım. Facebook'tan

TRT Namı resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz. WhatsApp mesaj hattımız ise 0552 040 66 44. Güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Selami Şahin'e ait bir şarkı Emel Sayın seslendirecek. İstek sahibimiz ise Fatma Açan. Efendim, radyo dostlarını saymış ve Erdemir Musiki Derneği üyeleri için istemiş. Mutluluk dağıtan ekibiniz ve name dostlarıyla Bilecik Huzurevi konukları için rica ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün dilemiş sevgili dinleyicimiz. Mehmet Üstün Barutçu da Alanya'dan sevgiler, saygılar yollamış. Efendim, bir eser annem için istirham ederim diyor. Efendim, armağandır diyelim. Birlikte dinleyelim. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar.

Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime gör kendini. Çiğdem Yarkın'ı dinledik. Selahattin Pınar'ın Bu Kürdi İli Cazkar şarkısıyla. Güfte Rıza Polat Akkoyunlu'ya aitti. Hasip Uygun istemişti Manisa Salihli'den. Selamlar, sevgiler yollayıp name dostları ve ekibimiz için teşekkür ediyoruz. Gültekin Erkılıç da Gaziantep'ten selamlar yolluyor. Eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severleri ortak ediyor. Hatice Kaymak Solak, İzmir Selçuk Efes'ten günaydınlar. TRT Name dinleyen tüm dostlarıma gelsin, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Yeni isimler hemen dikkat çekiyor. Hoş geldiniz diyelim. Ve sıradaki esere geçelim. Şecaattin Tanyerli'nin sesiyle dinleyeceğimiz bir tango. Necdet Koyutürk'ün bir tangosu. Hamise Aracı İzmir Ürkmez'den TRT Name dinleyenlere, ekibimize, ayrıca bana da armağan ediyor. Sağ olun. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın demiş. Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, name dostları ve ekibimizi ortak etmiş. Teşekkür ediyoruz. Efendim birlikte dinliyoruz. Papatya.

çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim

dudak büküyorsun. Yoksa aşık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim, gizli hislerimi? Keşke görmeseydim

açıkça açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgi çok mu?

Ardı ardınca iki güzel eser. Önce Bilge Pakalınları dinledik, Yılmaz Pakalınların. Gökhan İpek'in dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısıyla. Saçların dağılmış görünmez yüzün dedi sanatçı. Efendim Mehmet Andı Satay Antakya'dan herkese mutlu sabahlar dilekleriyle ulaşmıştı. Canım eşim Serpil Hanım'a, kendime, siz değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, efendim yapımcımıza, radyoları başında TRT Name'yi dinleyen herkese armağan.

0: Hani etmek istiyorum demişti. İsteğini yerine getirdik. Sonrasında Nazan Sıvacı Uşak bir eser seslendirdi. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu kalbim viran edersin dedi Semahat Özdenses'in. Hüseyin Yurda Bakın dizeleriyle bestelediği eserini Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Derelli istemişti. Tavşanlı halkı Name dinleyenleri Ali Yürük ve Kenan Ekiz için. Gülden İbiş İmamoğlu da sevgiler yollamış, Denizli'den iyi yayınlar dilemiş. Erdal Öztürk, bir sonraki şarkı mı? Peki efendim, Erdal Öztürk'ün isteğini biraz sonra yerine getirecekmişiz. Sevgili dinleyicilerimizin isteklerini yerine getirdik. Şimdi yol durumuna bakıyoruz.
1: Yol durumu.
0: Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20, 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanmakta. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmakta.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da armağan edelim. Biraz önce ismini okuduğumuz sevgili dinleyicimizin isteği var sırada. Erdal Öztürk Edremit Akçay'dan selamlar, sevgiler yollamış. Kendisi ve TRT Name dostları için istemiş bu eseri. Muharrem Yorulmaz, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Efendim tüm ekibe, tüm dostlara armağan ediyor. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar, iyi yayınlar diliyor. Savaş Özat'a İzmir. Beni de ortak edin sıradaki şarkıya demiş. Ortak oldunuz efendim. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bir kez daha yolda seyir halindeki dostlarımıza da iyi yolculuklar dileklerimizle armağan edelim. Sadiye Erimli'nin sesiyle dinliyoruz Sevim Şengül'ün bu uşak şarkısını. Mehtaplı gecelerde hep seni andım.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 31, Çanakkale ve Kırklareli 30, İstanbul 29, Denizli 37, İzmir ve Burdur 33, Manisa, Muğla ve Adana 34, Antalya 35, Hatay 29, Ankara, Çankırı, Konya ve Amasya 30.

0: TRT Name.
1: TRT Name'de beraberliğimiz sabahın namesiyle İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla ve sizlerin istekleriyle devam ediyor. Saatler 8.29'u gösteriyor. Efendim ikinci saatimizin ortasına geldik bile, zaman hızla akıyor. Efendim isteklerle devam ediyoruz. Bir hüzzam şarkı istenmiş. Esma Başbuğ seslendirecek, güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Kadri Şençalar'a ait bu eseri. İstek sahibimiz ise Ayhan Aşkın, Mersin Mezitli'den mutlu sabahlar dilemiş. Mersin'den kucak dolusu sevgi, selam, saygılar iletiyoruz. Bugün saat 20'de Mersin Kongre ve Sergi Sarayı'nda Yeni Gönülden Sesler, Türk Sanat Müziği Koromuz'un Hatıralarda Kalan Ezgiler Türk Sanat Müziği konserimize tüm müziksever dostlarımızı bekliyoruz demiş sevgili dinleyicimiz. Efendim şefleri Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla ekibimiz için ve tüm name dostları için, ayrıca Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşım Saffet Bilir için de istiyorum diyor sevgili dinleyicimiz. İstekler yerine geliyor. Coşkun Bakan günaydın demiş, Antalya'dan selamlar yollamış. TRT Name yapım yayın ekibi ve dostlarıma sıradaki şarkı Armağandır diyor. Armağandır diyelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

Nar tanem, bir tanem. Nazlı Kanaati dinledik Yusuf Nalkese'nin bu Kürdi şarkısıyla. Efendim istek sahibimiz Şevki Şahinoğlu'ydu. Isparta'dan ulaşıp Saffet Bilir ve Zeki Özceylan için, tüm ekibimiz ve tüm dinleyicilerimiz için istemişti. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. TRT Name dinlemek bir ayrıcalıktır demiş sevgili dinleyenimiz. Sağ olunuz. Engin Erdoğan Çanakkale'den selamlar, kolaylıklar diliyor. Efendim isteğinizi yerine getirdik bu şarkıyla. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Nurullah Çoban, efendim Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar yollamış. Ailesi, torunları ve dağcı arkadaşları için istemiş. Asıl istek sahibimiz ise Kadri Nail Soygül. Isparta Güller ve Göller Diyarı'ndan hayırlı sabahlar diliyorum. Tüm TRT Name sevdalılarına ve yapım yayın ekibine en kalbi selamlarımı iletiyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Esra İçöz'ün sesiyle bir şarkıyı istemiş. Bir Amir Ateş şarkısı istenmiş. Güfte Nüket Ulaştır'a ait Muhayyer Kürdi makamında bir eser. Sevenler hep ağlarmış, yanar bağrın dağlarmış Eylül akşamlarında.

Efendim, Esra İçöz'ü dinledik. Mine Geçili, Zehretme Hayatı Bana Cananım diyecek. Hüseyin Bitmez'in aranjörlüğünde, yönetmenliğinde bir Zeki Müren şarkısı dinleyeceğiz. İstek sahibimiz Samsun'dan Reyhan Baş, değerli yapımcımız, değerli sunucumuz, namı dostlarımız için rica ediyorum, kolaylıklar diliyorum demişti. İsteklerini yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Zehretme hayatı bana cananım.

Ardı ardına güzel şarkılar dinledik. Önce benzemez kimse sana tavrına hayran olayım dedi Mehsem Özşimşir Fehmi Tokay'ın Beyati şarkısının sözleri Rüştü Şardağ'a aitti. İstek sahibimiz ise Ekrem Mert'ti. Altınordu'dan ulaşıp istemişti iyi yayınlar dilekleriyle tüm Name dinleyicileri için. Niksar'dan Selami Kabakçı'yı, Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir çiftini ve Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer'i de ortak ettik. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, Sevda Orkun, Nüset Sönmez, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm TRT Name dostlarıyla ekibimiz için istemişlerdi. Sonrasında Zekai Tunca'yı dinledik efendim. Kendisine ait Hüzzam şarkısının sözleri Cemal Safi'ye aitti. Bunca Hüzzam bir şarkıydı. Muzaffer Yahşi istemişti. Bundan daha güzel müjde mi olur demişti. Muzaffer Yahşi Zonguldak'tan ulaşan sevgili dinleyicimiz ve bu şarkıyı tüm Name dostlarına bizlere armağan etmişti. Mehmet Savruk yağmurlu bir Kayseri sabahından selamlar sevgiler demiş. Antalya'nın yakıcı sıcağından Kayseri Erciyes'in serinliklerine gelen değerli arkadaşım Hamdi Kodan ve ailesine Kayseri'ye hoş geldiniz diyorum. Onlar için bir eser istiyorum demişti. Onların istekleri de bu şarkıyla yerine geldi. Sıradaki esere geçiyoruz. Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğimiz bir şarkı var sırada. Umudu, sevgisi, şifası bol bir gün diliyor sevgili dinleyenimiz. Efendim, kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey, bizler ve tüm dinleyicilerimiz için istiyor Piraye Özgün. Teşekkür ediyoruz. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz Zübeyde Yalın Öktem'in şarkısını. O kız da aklım kaldı. Sözler Tanju Yalın'a ait.

Çiğdem Gürdal'ı dinledik. Aşk Kapımı Çalar Bir Günde de Erhan Parlat'ın şarkısıyla. Firdevs Ulu Çanakkale'den sevgiler selamlar yollamış ve mutlu yayınlar dilemiş tüm ekibimize ve bana sağ olunuz. Tüm müzikseverlere de armağan ediyor. Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den her şey gönlünüzce olsun diyerek ulaşıyor. Eşi Çiğdem Hanım ve kızı Nehir için istiyor. İstekler yerine geldi. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Bir düet. Umut Akgürek ve Faruk Salgar Emin Ongan'ın Nihavend şarkısını birlikte seslendiriyor. Saliha Akşemseddinoğlu. Baharla yaz arası, gönül karası kararsız bulutların, TRTname'nin namelerine karıştığı bir Bolu sabahından günaydın demiş. Şiir gibi yazmışsınız gerçekten de. İzmir'deki ablası Serpil Öner, yeğenleri Barış, Dilek Öner ve Başak Çok Gezer için bir şarkı istiyormuş. Bu şarkıyla isteğinizi yerine getirmiş oluyoruz. Sen benim gönlümde açan son güldün, hasretindir yanan içimde şimdi.

Müşerref Akay'ı dinledik efendim. Türkiye'm dedi Suzan Ülkü, İsveç'ten kucak dolusu sevgiler yollayıp bu şarkıyı istemişti. İsteğinizi yerine getirdik. Ve sıradaki esere geçiyoruz. Cengiz Han Sönmez bu kez mikrofona geliyor bir rast eserle. Dramalı Hasan Asgüler'in şarkısı. Kadir Gürgen İstanbul'dan herkese sevgiler saygılar tüm dinleyenler için demiş ve bu şarkıyı istemiş. Efendim aramıza da hoş geldiniz diyelim. Kadir Tolga Gürgen diye de imzasını atmış. Yeni isimler hemen fark ediliyor. Talat Boztepe Balıkesir Bahçeli Evler'den ulaşmış. Türk sanat müziği sevenlere sizlere armağandır diyor. Armağandır diyelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Baharın gülleri açtığı yine mahzundur bu gönlüm.

Sesi çökmüş üstüme, sevincim buruk yine. Sonbahar sis çökmüş.

Yüz günleri gibiyim, hiç bahar yaşamadım dedi Selim Öztaş kendisine ait Kürdi şarkısıyla. İstek sahibimiz Sezai Keyvanoğlu'ydu efendim. Onun isteğini yerine getirdik. Uşak'tan gününüz aydın olsun diyerek ulaşmış Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Ali Kılıç, Ömer Karahan, Yahya Akengin ve tüm TRT Rahmet dostlarına armağan etmiş. Fahri Özdemir Osmaniye'den günaydın diyor. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. TRT Rahmet dostlarıma, görev başındaki polis arkadaşlarıma armağan olsun diyerek belirtiyor isteğini. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu da Anamur'dan selamlamış. Eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim, Anamur halkı ve herkesi ortak etmiş bu şarkıya. Sıradaki esere geçiyoruz. Saatler 9:27'yi gösterdi bile. Neredeyse son yarım saatimiz içindeyiz. Cavit Tanürek'ten dinleyeceğimiz bir Hüzzam Şükrü Tunar şarkısıyla sürüyor birlikteliğimiz. Çamlıca'dan, İstanbul'dan Rıfat ve Gülçin

uyarıda bulunmuş. Sevdiklerini sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takalım. Çöp atmayalım diyor sevgili dinleyicimiz. Ufuk Erdem hayırlı günler dileklerini Ankara'dan ulaştırmış. Adnan Önem o da Aydın Karacasu'dan ulaşan dinleyicimiz. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına armağan ediyor. Armağandır diyoruz. Şükrü Tınar'ın Hüzzam şarkısını Cavit Tanürek'ten dinliyoruz. Adanın yeşil çamları aşkımıza yer olsun.

Güzelliğine Rıdvan Tandoğan'ın Rast şarkısıydı. Mustafa Sağyaşar'dan dinledi. Sözler Kemalettin Kamu'ya aitti. Hacı Bektaş Köşektaş köyünden Durmuş Altuntaş istemişti. Volkan Tandoğan'a, muhtarları Emin Karatekin'e, Şahin Bey'e, yapım ve yayında emeği geçen kişilere armağan ediyorum demiş. İbrahim Kaçar sağlıklı günler dileklerini Eskişehir'den ulaştırmış. Hayırlı sabahlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de ortak ettik. Yavaş yavaş da programı sonuna doğru yol alıyoruz. Turhan Taşan'ın, Şeyda Temuçin'in dizeleriyle bestelediği şarkısı var sırada. Adnan Yıldız istemiş.

eseri Ankara'dan kalbimizdeki iyiliğin dünyamızı sevgiyle aydınlattı. Çok güzel bir gün olsun hepimize diyerek sizler gibi Türk sanat musikisine gönül ve emek vermiş herkese armağan ediyorum diye ekliyor. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Varlığınız sağlık ve mutlulukla geçerek geçecek uzun ömürle birlikte olsun demişler. Çok incesiniz. Sağ olunuz efendim. Teşekkür ediyoruz. Yıldırım Bekçi'ye kulak veriyoruz. Yüreğimde bir şey var beni sana bağlıyor.

Onca güzelisi içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Vedat Çetinkaya'yı dinledik, güftesi İlkan Sana, bestesi Zekai Tunca'ya ait bu muhayyer Kürdi şarkıyla. İstanbul'dan Selçuk Sümer istemişti, sizler de iyi ki varsınız. Eşi Hülya Sümer'e armağan etmişti bu şarkıyı. Jale Özen keyifle dinleyeceğim demiş ve sıradaki esere ortak olmuş. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlar yollamış. Herkesi ortak etmiş. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan TRT Name dinleyicileri için istemiş. Sena Yıldırım Balıkesir Edremit'ten selamlar demiş. Eşi Mustafa Bey için istekte bulunmuş. Osman Çokyaman TRT Name ekibi, yayın ekibi ve tüm dostlar için diyor. Van Erciş'ten ulaşıyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den, Afşinli müzikseverleri ortak ediyor. Onların istekleri biraz önce dinlediğimiz şarkıyla yerine getirildi. Ve artık programın son eseri, bir Yusuf Nalkesen şarkısı isteniyor. Sözler Halit Çelikoğlu'na ait Hüzzam makamındaki şarkıyı Seda Gökkadar seslendirecek. Seniha Cengiz Han'ın isteği yerine gelecek. Samsun'dan mutlu sabahlar diliyor sevgili dinleyicimiz. Eşi Mehmet Bey için istemiş. Aynı zamanda beş kardeşin en büyüğü ve bugün doğum günü olan canım abim diyerek Erkut Sevindiği de ortak ediyor. Name dostlarım, değerli yayın ekibi, kıymetli sunucumuz diyerek bizleri de ortak etmişler. Çok teşekkürler. Efendim abiniz Erkut Sevindiği, biz de kutlayalım. Sağlıklı ömürler dileyelim kendisine, sevdikleriyle paylaşacağı. Aydın Arslan İstanbul Başakşehir'den kucak dolusu sevgiler, saygılar. TRT Name dinleyenlere, size, İstanbul'da bulunan tüm

Samsunlu hemşehrilerime armağan ediyorum diyor. Aramıza da hoş geldiniz. Sessiz çoğunluğumuzun sesini duyduk, duyurduk bugün. Çok teşekkür ediyoruz ilgi gösteren tüm sevgili dostlarımıza. Herkese armağandır diyelim bu güzel eser, tutundum ışıksız karanlıklara. Küsmeyin geceler diyerek veda ediyoruz. Yelda Karagöz Özer hazırladı programı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Selda Kış ulaştırdı. Mikrofon başında ise ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla Cuma sabahı buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 temmuz.

Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Başkent Ankara'da yaklaşan kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında dev bir eylem planını hayata geçirdi. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru sloganı ile yürütülen çalışmalarda şehir genelinde adeta kuş uçurtulmuyor. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek denetimleri bizzat sahada inceliyor. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. Olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibariyle başlayacağı duyuruldu. Özgür Özel ise noter onaylı 833 delege imzasının genel merkeze teslim edildiğini belirterek olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. CHP genel merkezi imzaları işleme koymazsa kurultay talebi yargıya taşınacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik özel bir televizyon kanalında terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması gerektiğini belirtti Çelik. Terör örgütünün silah bırakma şartıyla hayata geçecek bir yasal düzenleme noktasında tam bir irademiz var dedi. AK Parti sözcüsü Amerika ile İran arasındaki mutabakatı da değerlendirerek bölgede kırılgan bir barış ortamı bulunduğunu ifade etti. Amerikan Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil, ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan Amerikan Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. İstanbul, Silivri ve Tekirdağ'daki ekili alanlarda, Kocaeli'nde ise makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen 3 yangında maddi hasara yol açtı. Türkiye genelinde etkili olan yağışlar barajlara olumlu yansıdı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü son güncel verileri paylaştı. Yurt genelinde barajların aktif doluluk oranı %81'i aştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güncel verilerin anlık olarak takip edilebileceği yeni bir sistemin hayata geçirildiğini duyurdu. Türkiye'nin su kaynakları artık yağış-baraj-doluluk.dsi.gov.tr adresinden anlık olarak izlenebilecek. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında özel bir firmanın yürüttüğü ARGE faaliyeti esnasında mühimmat patladı. Olayda iki personel hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir, dedi. İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çocuklara şiddet uygulandı. Polis ekipleri anaokulunun kamera görüntülerini izledi. Çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de okulu inceledi. Son yıllarda dolandırıcılık olaylarında sıkça görülen ve IBAN kiralama olarak bilinen yöntemin müstakil suç olarak tanımlanması üzerinde çalışılıyor. Buna göre hesabını para karşılığında başkasını kullandıranlar başka bir suç işlemese bile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilecek. Düzenlemenin Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülerek 12. yargı paketine önergeyle eklenmesi planlanıyor. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde TRT Name frekansında İstanbul radyolarında size

Bugün ulusal seslerden en sevilen şarkılarla yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e siz değerli dinleyicilerimizle birlikte harika bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Evet sevgili dostlar, dünya var oldukça, insan yaşadıkça insana dair duygular da var olmaya devam edecek. Her ne kadar son zamanlarda bazı duyguların daha yüzeyselleştiğini, anlamını yitirdiğini düşünsek de bizi tüm canlı türlerinden ayıran en önemli özelliğimiz, düşünce yapımızla, zekamızla, beynimizle bize Yüce Yaradan'ın bahşettiği tüm duyguları aynı düzlemde buluşturup içselleştirebilmek dünyaya dair büyük bir farkındalık yaratıyor biliyorsunuz. Kimileri bu duygu yoğunluğunu sanatla dışarı vuruyor, kimileri edebiyatta, kimileri davranışlarıyla. Biz de en özel sanat dallarından biri olan musiki sanatımızla şifa bulmaya devam ediyoruz efendim. Ve Türk müziğinin sevilen namelerini TRT Name frekansından sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de o şarkılarla sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğimiz ilk eser bir Adem Şahin bestesi. Güftesi Reşat Özperinçi'ye ait şarkı Hicaz makamında Muazzez Abacı'nın o doyumsuz yorumuyla sunacağız size. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar, gözlerimdeki nemi kurutamıyorum yar. O siyah gözlerini, o şirin sözlerini, sıcak buselerini unutamıyorum yar.

kızarsın. İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirim? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş

Türk Müziği'nin kıymetli seslerinden Yaşar Özel, Saadettin Öktenay'ın sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hicaz eserini seslendirdi. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın istemedin ki? 1970'li yıllarda seslendirilen bu kayıt, 1976 yılında bir plak şirketi tarafından yayınlanan yılın en sevilen 10 şarkısı isimli uzun çalarda da kendine yer bulmuştu efendim. Ve şimdi ise birlikteliğimize bir Alaaddin Yavaşça şarkısıyla devam edeceğiz. Güftesi de Alaaddin Hoca'ya ait Hicaz makamındaki şarkıda İzmir Radyosu'nun

yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Efendim Mehsem Özşimşir bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu bu harekette eser bir Muzaffer İlkar bestesiydi. Hicaz makamındaki şarkının güftesi ise Şemsi Belli'ye aitti. Birliklerimize Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi ise 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz sanatçılarından biri Samime Sanay bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünden bir eser paylaşacağız sizlerle. Ünlü bestekar ve klarnet virtüözü Şükrü Tunar'ın unutulmaz şarkısını dinleyeceğiz kendisinden. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye. İnleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın diye.

Emel Sayın'a kulak verdik değerli dostlar. Sanatçının 25 Ocak 2001 yılında yayınlanan Dinle isimli albümünden bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinledik bizler de. Emel Sayın'ın bu özel albümünde 12 adet şarkı yer alıyordu ve Emel Hanım bu albümde çok sevilen özel bir grup olan İstanbul Gelişim Orkestrası ile çalışmış. Peki yer alan şarkılar hangileri bu albümde? Gidiyor Yüzyılın Aşkı, Ben Onu Arıyorum, Çapkın Böyle Mi Olacaktı, Kanım Kaynadı Sana, bu sevilen şarkılardan bazıları. Değerli dostlar, bu güzel şarkının ve albüm paylaşımının ardından şimdi geçmişe uzanacağız ve Nesin Sipahi'nin 1969 yılında seslendirmiş olduğu 45'lik planından bir eser dinleyeceğiz. Selahattin İnal'ın Güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait Kürdeli Cazker şarkısına kulak veriyoruz. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar, elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

Aşkın hayat versin, can olsun diye, damarda dolaşsın kan olsun diye, masallar yazılsın şan olsun diye, bekliyorum seni.

Ne kadar. Medarşen Sancakoğlu'nun bestelemiş olduğu güftesini Uğur Gür'ün kaleme aldığı Kürdili Cazkar eseri dinledik. Bir diğer adıyla Gönlümdeki Aşkı Bilene Kadar. Efendim, bu güzel şarkı sanatçı tarafından 2003 yılında seslendirilmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Kürdili Cazkar makamının o dokunaklı namelerinde şimdi Gül Yazıcı'yı konuk edeceğiz. Sanatçı 2010 yılında günün konserinde söylemiş olduğu bir kayıt da konuğumuz oluyor. Alaaddin Yavaş hocamızın sözleri Baki Süha Edipoğlu'na ait Kürdili Cazkar eserini dinliyoruz. Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum battım kana ben.

yıllar beklediğim hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam. Zeki Müren'in unutulmaz bestesi Manolyam, Turhan Öge yorumuyla bizlerleydi. Efendim, bu şarkı ödüllü bir şarkı biliyorsunuz. Zeki Müren'in unutulmaz eseri Türkiye'de ilk kez verilmeye başlanan Altın Plak Ödülü'ne 1955

yılında layık görülmüş ve o günden günümüze hala severek dinliyor ve söylüyoruz bu şarkıyı. Turhan Ögen'in bu kaydı ise Ankara Radyosu'nda Şef Metin Everes yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında kaydedilmiş. Değerli dostlar, Kürdeleyici Asker makamında şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Erol Sayan Hoca'nın sevilen eserini Ayfer Er yorumuyla sunuyoruz. Her şeyinle güzelsin, gönüllerde gezersin.

Melat Gülses'e kulak verdik. Sanatçının 2014 yılında yayınlanan Senden Uzakta isimli albümünden bir eser dinledik. Efendim, aranjörlüğünü eşi Necip Gülses'in üstlendiği 2014 tarihli bu albümünde 12 adet şarkı yer alıyordu. Dinlediğimiz şarkı da onlardan biriydi. Bir Arif Şanlı bestesiydi. Güfte ise İbrahim Öztek'e aitti. Albümde Muayyer Kürdi makamındaki Dertli Irmak isimli bu şarkının yanı sıra yine albüme adını veren Senden Uzakta, Gönlümün Dalında Seni

ilk gördüğüm, gönülden gönüle nasıl hasretim gibi eserler ön plana çıkıyor. Bu minik bilginin ardından birlikteliğimize Muhayyer Kürdi makamında bir başka sevilen şarkıyla devam ediyoruz. Bir Şekip Ayhan Özışık bestesinde Gökhan Sezen'i ağırlıyoruz. Sanatçının 1996 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı.

Ankara Radyosu sanatçılarından Vedat Kaptan Yurdakul, Zekai Tunca'nın sözleri İlkan Sana ait Muayyer Kürdi şarkısıyla bizlere seslendi. Ankara Radyosu'nda Şef Ali Şen Ozan yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programındaki bir kaydı sunduk sizlere. Ve Vedat Kaptan'ın ardından şimdi Güneri Tecer bizlere seslenecek efendim. Sanatçı bir Yeşilçam şarkısıyla konuğumuz olacak. Teoman Alpay'ın unutulmaz Muayyer Kürdi eserini seslendirecek. Bu şarkı aynı zamanda 1968 yapımı olan bir Nejat Saydan filmine de adını veriyor. Bu sevilen filmde başrolleri Hülya Koçyiğit, Kartal Tibet ve Fatma Karanfil paylaşıyor. Tabii ki Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri Sarmaşık Gülleri. Biz de keyifle Güneri Tecer yorumuyla bu sevilen şarkıyı dinliyoruz.

Çok sevdiğimiz bir Necdet Tokatoğlu şarkısında Erol Armutlu'yu konuk ettik. Sanatçı güftesi Türkan Ateş'e ait Muayyer Kürdi eseri seslendirdi. 2003 tarihli bir kayıt sunduk sizlere. Efendim Erol Bey de Erzurumlu sanatçılarımızdan biri. Kendisi ilk orta lise öğrenimini Erzurum'da tamamlamış ve yüksek öğrenimini de yine Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ve İşletme Fakültesi'nde tamamlamış ve

takımlarında görev yapmış, Türk Müziği Topluluğu'nda amatör olarak müzik çalışmalarını sürdürmüş, 1986 yılında ise TRT'nin açmış olduğu sınavla Erzurum Radyosu'nda profesyonel sanat yaşamına adım atmış, 1996 yılına kadar Erzurum Radyosu'nda görev yapan Erol Bey, 1996'da İstanbul Radyosu'na tayin olmuş ve çalışmalarını burada sürdürmüş. Aynı zamanda kendisinin Erzurumlu Kemani Haydar Tel Hüner Şarkıları isimli bir de albümü var. Efendim, bu minik bilginin ardından şimdi Ankara Radyosu'na rotamızı çeviriyoruz ve Hasan Eylen'i konuk ediyoruz. Sanatçı bir Şekip Ayhan Özışık şarkısıyla seslenecek bizlere. Güftesi Muazzez Kürdan'a ait Hüzzam şarkıyı sanatçı 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaşacağız. Kalbimin sahibi sensin, orada yalnız sen varsın.

İslam Eser'in güftesi de Şekip Ayhan Özışık'a aitti ve TRT Arşiv serisi kapsamında hazırlanan Şekip Ayhan Özışık bestelerinden oluşan 2011 tarihli ikinci albümde yer alıyordu bu kayıt. Biz de sizlerle paylaştık değerli dostlarımız. Evet, Hüzzam makamının o yakıcı namelerinde şimdi İzmir Radyosu sanatçılarından Mehmet Şafak'ı konuk edeceğiz. Sanatçının 2018 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası? Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası.

bir Şekip Ayhan şarkısına kulak verdik. Ankara Radyosu ses sanatçılarından ve şeflerinden Suat Yıldırım bizlerle birlikteydi. Dinlediğimiz bu

Yahya Geylan beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam eseri seslendirdi. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Evet sevgili dostlar, şimdi yerini havaalanlarına bırakan ayrılık sahneleri o yıllarda tren garlarında ya da otogarlarda gerçekleşiyormuş. Kim bilir, belki de teknolojinin daha uzak olduğu eski zamanlarda o nostaljik hava iletişim araçlarının da bu kadar yaygın olmayışından dolayı vedaları daha hüzünlü kılıyordu. O yüzden biz de geçmiş filmlere, o nostaljik görüntülere baktığımızda veda sahnelerinden daha çok etkileniyoruz. Hele de o güzel şarkılarla süsleniyorsa. Evet, dinlediğimiz şarkı hareketli bir eserdi ama bizi yine geçmiş yıllara götürdü. Şimdi ise bir Yeşilçam şarkısında Seçil Heper'i konuk edeceğiz. Ahmet Özhan ve Hale Soygazi'nin başrollerini paylaştığı Bak Yeşil Yeşil filmine adını veren bir Mustafa Seyran bestesi dinleyeceğiz. Segah makamındaki şarkının sözlerini Mehmet Erbulan kaleme almış. Kapat gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Radyosu sanatçılarından Melda Kuyucu Kılıç, beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Segah eseri seslendirdi. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Sevene, sevdiğinin her şeyi çok güzel değerli dostlar. Tıpkı kuzguna yavrusunun şahin göründüğü gibi. Evet, bu güzel anlamlı şarkının ardından şimdi Ankara Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş'ı konuk edeceğiz. Sanatçı

ağlaya giderim diyor. Gelinler hem ağlıyor hem gidiyor efendim. Avni Anıl'ın sözleri Reşat Özpirinçli'ye ait şarkısında Esra İçöz'e kulak verdik. 2011 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Şimdi ise Umut Akyürek bir Selahattin İnal eserine sesiyle hayat veriyor. Nihavend bir şarkıyla devam ediyor yolculuğumuz. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayaliyle avuttum.

Bir münasip zamanda, mesela saat 10'da buluşalım kordonda der gibi geldi bana. İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Lale Mumcubaşı, Necip Mirkelamoğlu'nun o sevilen eseriyle bizlere

Hicaz'dan Kürdeli Hicaz Kera, Hüzzam'dan Segeha Nihavend'e uzanan harika şarkılarla gününüzü renklendirmeye çalıştık. Diliyoruz başarılı olabilmişizdir. Biz her gün bu mikrofonda en özel şarkılarla yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sağlık, mutluluk, huzur dileklerimize sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi iki kıymetli sanatçı Vedat Çetinkaya ve Serap Kuzey ile baş başa bırakıyoruz. Sanatçılarımız bir Baki Çağlıoğlu şarkısıyla sesleniyorlar bize. Mutlu günler.

0: TRT Name.
1: Haftanın en çok istek alan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler diliyorum, ben Arzu Meliye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e, soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısı ise 20'ye ulaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab el-Rih ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki insani durum, Türkiye'nin yardımları ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği konuları ele alındı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ulaştırılan insani yardım miktarının 110 bin tona ulaştığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Amerikan Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geliyor. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar sonrasında yaşanan görüş ayrılıkları ve Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceğine yönelik açıklamalar nedeniyle artan gerginliğin ele alınması bekleniyor. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığındaki ilk oturum 8 saatten fazla sürdü. İsrail basınına göre taraflar hem siyasi hem de güvenlik başlıklarını ele aldı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Amerika ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandığını vurguladı. Bu hedefleri enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr ekonomi olarak sıraladı. Bakan Bayraktar, Türkiye nükleer yapmak zorunda, emisyon olmadan elektrik üretmenin yollarından biri bu, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından orta koridora ilişkin değerlendirmede bulundu. Stratejik ulaştırma hattı olan orta koridorun Türkiye'yi jeostratejik güven adası konumuna taşıdığını vurguladı. Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu projesi, İstanbul Kuzey Demiryolu geçişi ve Zengezur koridorunun hattın kapasitesini artıracağını belirtti. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz adı verilen uygulamayla kent geneli denetlendi. Kritik noktalarda görevli ekipler şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 38. oturumu başladı. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalasına karşı savunmaları alınıyor. İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çocuklara şiddet uygulandı. Polis ekipleri anaokulunun kamera görüntülerini izledi. Çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de okulu inceledi. İstanbul merkezli ilaç kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sahte reçetelerle temin ettikleri yüksek maliyetli ilaçları yurt dışına sattıkları tespit edildi. Afyonkarahisar'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Haberleri sunduk.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar sevgili TRT Name dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri, yine bir çarşamba ve saatimiz 13. Efendim bugün kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda bugün Rahmi Göçmen var. Recep Özçakır her zamanki gibi gitarlarımızda. Efendim, bugün seslerimizi size ulaştıran sevgili kardeşim Barış Baykal. Hemen yanındaki sandalyede programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor.
1: Teknik yönetimde Mahmut Dağıstan.
0: Ve sizlere el sallıyorlar sevgili dinleyenlerimiz. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki bugün konuklarımız kim acaba? Efendim, bugünkü konuklarımız diyorum çünkü iki tane konuğumuz var. Benim çok sevdiğim, çok kadim dostlarım. Kocaeli'nden geldiler buraya, beni kırmadılar. Sevgili Ayşen ve de Mesut Cengiz çifti. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız diye sormayacağım çünkü çok iyi duruyorsunuz.
2: Çok iyi.
0: Çok iyi gözüküyorsunuz.
2: Sağ olun.
0: Buraya geldiniz, beni çok mutlu ettiniz. Arkadaşlarımı da çok mutlu ettiniz.
2: Her zaman.
0: Her zaman?
2: Evet.
0: Bir daha çağırırsak geleceksiniz
2: tabii
0: yani.
2: Tabii ki, neden olmaz.
0: Aa, tamam. Şimdi sevgili Ayşen ve de Mesut çifti, biz sizleri tanımak isteriz. Diyelim ki sevgili Ayşen, sevgili Ayşen Cengiz kim?
2: Müzik hayatım 18 yaşında başladı diyebilirim. Sakarya Müzik Cemiyeti ile birlikte. Daha sonra Adapazarı Belediye Konservatuarı kuruldu. Belki hatırlarsınız.
0: Hatırlamaz mıyım?
2: Değil mi? Evet, orası bizim bir cennetimizdi.
0: Evet.
2: Çünkü hocalarımı saymak isterim. Bekir
0: Lütfen.
2: Sıtkı Sezgin, Haydar Sanal, Erol Sayan, Faris Akarsu.
0: Hı hı.
2: Sonra sazlarda Mehmet Emin Bitmez, Ümit Gürelman, Adnan Günaydın, benim kemençe hocam Hasan Esen, Necip Gülses. Böyle bir müzik yolculuğu başladı.
0: Evet.
2: Sonra da 88 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı icra heyetine girdim.
0: Hı hı.
2: Tabii saat ücretli olarak girdim malum. Sonra bir 4 yıl kadar orada çalıştım Rızaret döneminde. Daha sonra Beşiktaş Müzik Cemiyeti'nde bir süre çalıştım. Orada yeni bir sınıf kuruldu, oranın şefliğiyle, hocalığıyla başladı şeflik hayatım.
0: Anladım.
2: 2000-2001 dönemiydi. Ondan sonra öyle süre geldi, arada boşluklar olsa da. Şu an hala koro şefliği yapmaktayım.
0: Evet. Şimdi Sakarya'da Belediye Konservatuarı'nı söyledin ya.
2: Evet.
0: O dönemde ben de oraya geliyordum. Ben de klarnet hocalığı yapıyordum. Konservatuardan ve de radyodan yardım istemişlerdi.
2: Evet.
0: O dönemlerde. Ben de teknik üniversitede hocaydım. Aynı zamanda radyoda gidip geliyordum. Bizler haftanın bir günü ben geliyordum. Mesela salı günleri ben geliyordum. Klarnet öğrencileriyle ders yapıp dönüyordum. Periyodik olarak hep arkadaşlarımız birer gün gittik geldik, gittik geldik.
2: Evet,

0: Haftada bir gün şeklindeydi derslerimiz. Aynen
1: Evet.
0: öyle devam
1: Gittik
0: ediyordu.
1: geldik ama keyifliydi.
0: Çok keyifliydi.
1: Oradaki öğrenciler de
0: Evet,
1: keyifliydi.
0: evet. Fakat uzun sürmedi işte. Bizimle birlikte başladı. Biz mezun olduk, bitti.
1: Mezun oldunuz, bitti. Evet. Neden sürmedi? Ayrı
0: Evet,
1: mesele.
0: belediyeye bağlı.
1: Evet.
0: İşte
1: Böyle şey,
0: olabiliyor.
1: böyle şeyler olabiliyor.
0: Olabiliyor, aynen öyle.
1: Peki biz sevgili Mesut'u da tanısak desek ki Mesut Cengiz kim?
2: Şimdi Ayşen o kadar dolu konuştu ki yani eğitim hayatını, gittiği koroları falan. Benim müziğe başlamam amatörce mandolinle oldu. Arkasından mandolin pek tatmin etmedi beni. Bir gitar aldım. Onda da koma sesleri basamıyorum. O da tatmin etmedi. Benim sazım bu değil dedim. Bir cümbüş buldum bir yerde. Koma sesleri basıyorum ama metalik bir ses var. Beni tatmin eden bir ses değil. Sonra 1976 yılında İzmit'te Musiki Derneği'ne gittim. Orada bir eski bir ud buldum. Udun mi teline vurduğum zaman göğsüm bir titredi. Gönül telim titretti. Benim
1: Titretti
2: saz.
1: seni yani.
2: Evet, benim sazım bu dedim. Ondan sonra işte çeşitli dernekler. Müzik konusunda eğitim hayatım yok.
1: Anladım.
2: Yani
1: alaylıyım
2: alaylıyım,
1: diyorsun.
2: alaylıyım.
1: Ama çok güzel ud çalıyorsun Mesut.
2: Sağ ol,
1: Yani sen
2: takdir
1: benim
2: edenler
1: çok
2: sağ olsun.
1: çok eski bir
2: Sağ ol,
1: arkadaşımsın.
2: teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir ud
2: Evet.
1: icracısısın. Seninle arkadaş olduğumdan dolayı ben çok mutluyum.
2: Ben de mutluyum. Ne kadar güzel.
1: Peki, şimdi bu kadar konuşmadan sonra bir şarkı yapalım mı?
0: Tabii ki.
1: Ne çalalım, ne söyleyelim?
0: Akşamı süzmediğiniz diyelim mi?
1: Olur. Hemen şöyle bir tango ile başlayalım diyorsun.
0: Tabii ki.
1: Tamam. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar, la minor yapıyoruz. Buyurun bakalım.

0: Herkesin eline sağlık diyorum. Ayşen, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz tabii burada değişik sesler duydular. Bizden duymadıkları sesleri duydular.

0: Efendim Ayşen aynı zamanda kemençe de çalıyor. Kemençe sanatçısı.
1: Evet
0: Hem
1: hocam.
0: şarkı söylüyor, ses sanatçısı. Hem de
1: Ne
0: koroları
1: çok
0: var.
1: şey
0: Koro
1: yapıyorum.
0: şefi.
1: Evet.
0: Hem de sevgili Mesut'un eşi.
1: Ya evet, en güzeli. Teşekkür ederim.
0: Şimdi sevgili Ayşen, korolarından bahsettik. Sen Kocaeli taraflarında, Gebze'de,
1: Evet.
0: Kocaeli'nde korolar çalıştırıyorsun.
1: Evet.
0: Koroların şefliğini, hocalığını yapıyorsun. Bunlardan bize biraz bahseder misin?
1: Tabii ki zevkle. 2009 yılında Hendek Halk Eğitim Merkezi'nde başladık ilk önce. Sonra şimdi özel olarak çalışıyoruz. Yani 17 senedir aralıksız koromuz devam ediyor hali hazırda.
0: Hendek'teki.
1: Hendek, Türk Müziği Korosu. Daha sonra 2012'de Kocaeli Valiliği Kültür Müdürlüğü Korosu'na başladım. Şefliğine. Daha sonra 2013 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu var. Farklılık. Ve 2014 yılında da Ferahnak Sanat Koromuz ile başladık.
0: Bu Ferahnak
1: Ferahnak
0: Sanat
1: özel bir
0: Korosu
1: dernek.
0: sizin kurmuş
1: Evet
0: olduğunuz
1: evet
0: bir
1: bizim kurduğumuz sevgili Uğur Özcan'dan bahsetmem lazım. Koromuzun başkanı, kurucusu. Orası bizim için gönüllü yaptığımız, keyif aldığımız bir yer.
2: İstediğimiz
1: Hepsi.
2: şarkıları söylüyoruz,
1: Yani
2: çalıyoruz.
1: repertuar
2: Evet.
1: olarak tabii ki.
0: Ben birkaç kere gelmiştim o sizin derneğinize. Çok şık bir dernek orası.
1: Evet,
0: Çok
1: keyifli bir ortam.
0: evet.
1: Bütün
0: Güzel bir
1: korolarımız öyle
0: ortamınız
1: tabii,
0: var
1: ayrı
0: ama
1: farklı farklı.
0: sizin o bahsetmiş olduğunuz Ferahnak Derneği kendinize özel
1: Evet.
0: binası olan bahçe içerisinde bir yerde hatırladığım
1: Öyle bir yer,
0: kadarıyla
1: evet.
0: çok şık bir yer, çok güzel bir yer. İçerinin dekorasyonu da çok güzel, çok hoş bir
1: Evet.
0: yer
1: Her zaman
0: ve
1: bekleriz Tanju'cum.
0: her zaman gelemiyoruz biliyorsun ama geldiğimiz zaman uğruyoruz.
1: Çok
0: Konserlere
1: seviniriz
0: geliriz.
1: tabii ki. Tabii.
0: Konserlere geliriz diyorum
1: Şimdi önümüzdeki pazar
0: hatta.
1: konserimiz var. Biz genelde bestekar konserleri yapıyoruz. Şimdi
0: Ne güzel.
1: Emine Ongan ve Selahattin İşli şarkıları
0: Ya hadi
1: hazırladık.
0: bakalım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: Güzel
1: Diğer
0: şeyler olsun.
1: korolarımızın konserleri bitti. Artık yaz sezonuna yavaş yavaş tatile giriyoruz.
0: Ve hayırlısı bakalım.
1: Teşekkür
0: Hayırlısı.
1: ederiz.
0: Evet sevgili Mesut.
2: Efendim.
0: Sen şimdi ut çalıyorsun ama şarkı da söylüyor musun ya?
2: Yani aşağı kadar olmasa bile söylüyorum ben de.
0: Peki sen bir şarkı söylemek ister misin bize?
2: Olur.
0: Ne söylemek istersin bize?
2: Yollar uzak gelemedim diyelim mi?
0: Peki, hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Mesut ağzına sağlık ya. Ne kadar keyifli söylüyorsun öyle.
1: Severim bu şarkıyı.
0: Valla çok keyifli ama yani okuyuşun da çok keyifli geldi. Ben seni ilk defa dinledim böyle şarkı söylerken. Çok keyifli geldi değil mi Ayşen? Sen ne diyorsun?
2: Bana sorma, ben zaten beğeniyorum.
0: Hadi canım.
2: Aa tabii şimdi.
0: Vallahi peki madem beğeniyorsun şimdi. Sizin tanışmanızı ben çok merak ediyorum.
2: Çok uzun bir hikaye ama zamanımız yeter mi bilmem.
0: Kısacık anlatabiliriz.
2: Adapazarı Belediye Konservatuarı demiştim ya o zaman. Erol Sayan icra heyetini çalıştırıyordum. Sevgili hocama saygılarımı sunuyorum. Ben kemençe çalıyorum. O zaman da işte İzmit'ten sazlar geliyorlar işte. Koroya gelenler oluyor. Kalabalık bir grubuz.
1: Tarkan da geliyordu Karamürsel'den.
2: Tarkan da bizim koromuzdaydı.
1: İsmi Tarkan'dı da şimdiki Tarkan
0: şimdiki Tarkan değildi. O zamanki Tarkan.
2: Evet, o zaman Mesut da geliyordu oraya. İşte o zamandan bir tanışıklığımız var. Ama bir arkadaş olarak tabii ki. Sonra seneler geçti işte ben İstanbul'a geldim. Aradan belki de 25 sene geçti, tam sayısını bilmiyorum şimdi ama. Ben Sakarya'ya döndükten sonra İzmit'te işte Muski Derneği'ne gidince baktım Mesut da orada, karşılaştık. Aradan seneler geçti. Sonradan tekrar karşılaştık. Neyse biraz geç oldu ama
0: olsun,
2: iyi oldu diye düşünüyorum.
0: Güzel oldu.
2: Gerçekten
0: hayırlısı
2: öyle.
0: Olsun bakalım. Peki ama o zaman şimdi sevgili Ayşen, madem böyle bir şey anlattık. Güzel evet. Bir şekilde bağladık işi. Demek ki bir hasretlik varmış.
2: Oraya işte. Bağlayalım diyorsun.
0: Yani Erol Sayan'dan da bahsettik sevgili hocamız. Evet. Aslında yaşayan efsanelerimiz bizim.
2: Kesinlikle.
0: Allah başımızdan evet. Eksik etmesin. Amin. Bir tane daha var, Yalçın Tura.
2: Evet, doğru söylüyorsun. Evet.
0: İşte o Yalçın Tura'nın çok güzel bir Muayya Kürdi şarkısı var.

Hasretinle yandı gönlüm. Yandı, yandı, söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtu. Düze indi şimdi gönlüm. Gözlerinde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi, başa geldi, olmaz işler. Bin bir dertle doldu gönlüm.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ayşen ağzına sağlık. Mesut
1: Teşekkür
0: eline
1: ederiz.
0: sağlık. Ya
1: Sağ
0: valla
1: olun.
0: çok keyifli o gidiyor program
1: Ama
0: ya.
1: sizlerle beraber çok güzel. Hepiniz de ellerine sağlık. Çok
0: Ama
1: teşekkür
0: lütfen
1: ediyoruz.
0: bunları bize bol bol söyle ki biz daha güzel
1: Söyleyelim değil
0: çalalım.
1: mi?
0: Bak bizi kabart
1: Hakikaten
0: biraz
1: iyi
0: bizi
1: ki
0: böyle.
1: varsınız
0: Kabart
1: yani.
0: biraz bak.
1: Gerçekten
0: Bak
1: öyle.
0: Recep neler yapıyor orada bak görüyor musun?
2: Uyum çok güzel evet.
0: Evet sevgili TRT Name dinleyenleri programımızın yarısına geldik. Sevgili
1: Ne
0: Ayşen.
1: çabuk.
0: Muhakkak ki radyolarını yeni açmış sevgili dinleyenlerimiz vardır. Onlar için bir tekrar yapmak istiyorum. Efendim her dem nefestesiniz. Kimlerle birliktesiniz? Klasik gitarda Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Perküsyonlarımızda ve ritim sazlarımızda Rahmi Göçmen. Efendim Hakan Şen bas gitarlarımızda her zamanki gibi. Efendim bugün seslerimizi size ulaştıran

0: Sevgili kardeşim Barış Baykal. Hemen yanındaki sandalyede de programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor efendim.
1: Teknik yönetimde Mahmut Dağıstan.
0: Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuklarım da benim çok kadim dostlarım, çok sevdiğim arkadaşlarım. Sevgili Ayşen ve Mesut Cengiz çifti. Mesut ut çalıyor, şarkı söylüyor. Sevgili Ayşen de hem kemençe çalıyor hem şarkı söylüyor. Biraz sonra konuşmalarımızda onları daha iyi tanıyacaksınız. Sevgili Ayşen, şimdi bir şey sormak istiyorum sana.
2: Tabii.
0: Eğitimle ilgili. Sen uzun senelerdir korolar çalıştırıyorsun, şefliklerini yapıyorsun.
2: Evet.
0: Şunu demek istiyorum ki sana. Biz çocuklarımıza Türk müziğini nasıl empoze edelim ki? Nasıl etmeliyiz ki? Çocuklarımızı Türk müziğinin içerisine biraz daha alabilelim. Bir eğitimci olarak sana bunu sormak istedim ve soruyorum.
2: Ana, öncelikle evlerde Türk müziğini dinlemek lazım ki çocukların kulaklarına o sesler girsin diye düşünüyorum. Çünkü biz büyüdüğümüz ailede tabii yaşımız gereği diyeyim. Sadece TRT dinleniyordu, TRT radyo.
0: Hı hı.
2: Ve hakikaten hatırlıyorum, bir saat sanat müziği, bir saat halk müziği falan. Yani bütün o güzel değerli sesleri hep dinleyerek büyüdük ve kulaklarımız böyle doldu. Bu sadece eğitimle de olacak bir şey değil yani. Sadece okulda okumak değil. Eğer çocuklarımıza bir şey öğretmek istiyorsak önce anne babaların bilmeleri gerekiyor ki onlara bir eğitsinler. Evin içinde eğitmeleri lazım yani.
0: Şuradan şunu anlıyorum. Aslında çocuklarımızın eğitimi, kültürümüzün, sanatımız için eğitmek, onları ilerlere götürmek aslında ailelerde
2: kesinlikle
0: daha fazla çaba sarf etmeleri,
2: evet,
0: ile ilgili yol almaları gerektiği konusunda öyle bir şey anladım
2: öyle
0: senin konuşmalarından.
2: Diyorum. Bazen de tam tersi bir şey de olabiliyor. Şimdi genellikle anne babalar yapamadıklarını çocuklara yapmak istiyorlar. Bazen diyorlar ki işte benim oğlum işte keman çalacak. Peki kendisi istiyor mu diyorum. Yok, ben çok istiyordum zamanında, çalamamıştım şeklinde gelişiyor.
0: Evet, ailelerimizin böyle bir yaptırımı var, yaptırım
2: o da
0: şekli
2: ters
0: var.
2: Ters tepki yapıyor ama.
0: Evet, onlar
2: zorla
0: çok doğru olmuyor.
2: Olmuyor.
0: Buradan o zaman ailelere şöyle bir...
2: Yani çocukların yeteneklerini görmek lazım tabii ki.
0: Evet, ailelere şöyle bir mesaj vermemiz lazım diye düşündüm bu konuşmalardan sonra. Çocuklarımıza bakalım, çocuklarımızın ilgi alanları,
2: evet,
0: nereye gidiyorsa onları o şekilde yönlendirelim ve arkalarında her zaman duralım diye düşünüyorum ben.
2: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Peki sevgili Mesut, sen ne dersin bu konuyla ilgili?
3: Vallahi söyleyecek çok şey var da Ayşe'nin dediği doğru. Önce dinlemek.
0: Hı-hı.
3: Mesela ben ilkokula giderken, ödev yaparken radyom hep açıktı.
0: Hı-hı.
3: O zamanlar işte Ayşe'nin demin söyledi. Bir saat sanat müziği, bir saat halk müziği vardı. O yüzden mesela benim repertuarım çok geniştir. Ben istemeden de bazı şarkıları ezberlemişim yani.
0: Evet.
3: Bir şarkı söyleniyor.
0: Senin öyle bir tarafın var. Ha, çok
2: evet,
0: bilen
2: evet,
0: Mesut.
2: Evet.
3: O zamanki dinlememe bağlı, hı-hı, bunlar. İsteyerek yani bilerek dinlemedim.
0: Anladım.
3: Ama ezberime girmiş. Geçenlerde bir saymıştım. 6000 tane falan eser biliyorum.
0: Yani
3: o da nereden biliyorum? Kalın bir kitap vardı.
0: Hı-hı.
3: Güfte kitabı.
0: Hı-hı.
3: Orada saydım. O zamanla bu zaman o bayağı zaman geçti. Daha da artmış olabilir. Halk müziği de var bunun içinde.
0: Anladım.
3: Sadece Türk müziği değil.
0: Evet, yani ben senin çok şarkı bildiğini biliyorum.
3: Ha işte yani sen daha iyi biliyorsun, doğru.
0: Ben biliyorum. Şimdi konuşmalarımızda şöyle bir şey geçti. Hep dedik ya, radyo dinledik. Bir saat halk müziği dinledik, bir saat Türk müziği dinledik. O zaman zaten bir tek TRT vardı.
3: TRT vardı.
0: Mecburen
3: evet,
0: bunları dinledik. Şimdi çok fazla alternatifimiz var. Radyonun dışında birçok da sosyal,
3: evet,
0: mecralarımız var.
3: Evet.
0: Şimdi çocuklarımızı Türk müziğine nasıl uyarlayabiliriz gibi düşündüğümüz zaman sanki yapmış olduğumuz müziklerde biraz daha böyle modernize edersek çocukları sanki bunların, hı, içine biraz daha çekebiliriz gibi
3: olabilir,
0: düşünüyorum. Tabii. Biz de burada, siz de görüyorsunuz, böyle değişik şeyler yapıyoruz.
2: Evet.
0: Bu değişik şeyler yaptığımız zaman şarkıları aslında değiştirmiyoruz. Sadece birazcık ritimleriyle oynuyoruz. Sadece birazcık altyapılarında değişiklik yapıyoruz.
3: Dinlemeyi kolaylaştırıyoruz.
0: Başka formlara, yani insanların daha çok sevdikleri, başka sevdikleri formlara uyarlamaya çalışıyoruz. Bunlardan da güzel tepkiler alıyoruz aslında.
2: Evet, çok da güzel.
0: Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Son aldığımız bilgilere göre bayağı genç kardeşlerimiz bizim programımızı dinliyorlarmış.
2: Ne güzel.
3: Çok iyi.
0: Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Çok hoşumuza gittiği
3: çok
0: için
3: güzel.
0: De biz de bunları yapmaya devam
2: yolunuza
0: edeceğiz.
2: Devam edin. Yolunuz açık olsun.
0: O zaman genç kardeşlerimiz için bir şarkı daha çalıp söylemek istiyorum ben. Bunu ben istiyorum.
3: Tamam.
2: Peki.
0: Sezen Aksu'nun popüler müzikten Türk müziği içerisinde kazandırdığı güzel bir şarkı var. Hani büklüm büklüm boynumda.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, Ayşen ağzına sağlık. Bu
1: Teşekkür
0: arada
1: ederim.
0: Mesut sen de aralara girdin çıktın, senin de ağzına
2: Eyvallah.
0: Sağlık.
2: Görevimiz hocam.
0: Sevgili Ayşen,
1: evet.
0: Sen gerçi programımızı takip ediyorsun ama o soruyu
1: Çok
0: sana
1: yakından.
0: Da sormak istiyorum.
1: Evet, tahmin ediyorum.
0: Sen kendine sor ve kendin cevap versene.
1: Bir kere de ben sana sorsam nasıl olur?
0: Yok Aa, bana sorma.
2: O da güzel.
1: Sevgili Tanrıcığım, aşk nedir sence?
0: Aşk nedir? Şimdi aslında o kadar zor bir soru ki. O kadar göreceli bir kavram ki bu aşk konusu. Benim Giresun'da bir abim var. O Giresunlu abimin çok güzel bir tarifi var. Ben onu çok seviyorum. Onu tekrarlamak istiyorum buradan. Dedi ki dışarıdakilerin içeri girmeye, içeridekilerin de dışarı çıkmak için uğraştıkları bir kurum dedi aşk dedi. Çok değişik.
1: Çok değişik.
0: Yani
1: bir şey.
0: İnsandaki hislerin farklı bir şekilde tezahürü diye düşünebilirim ben bunu.
1: Evet. Bir de şöyle Aşık Veysel'in bir sözü var.
0: Hı.
1: Seversin, kavuşamazsın, aşk olur demiş.
2: Ya aşk, Oo, ilk defa kavuşursan aşk bitiyor.
1: Aşk kavuşamamaz.
0: Yani. Şimdi o zaman bu aşkın üzerine güzel bir Balıkesir türküsü var.
1: Evet.
0: Edremit'in gelini.
1: Ya evet, çok severim.
0: Yapalım mı bunu?
1: Tabii ki.
0: Söyleyelim mi, çalalım
1: mı? Lütfen, siz çalarsanız ben de okurum.
0: Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, Ayşen ağzına sağlık. Ya
1: teşekkür
0: bu çok
1: ederiz.
0: Güzel, çok böyle akışkan bir türkü. Çok,
1: çok
0: güzel
1: keyifli.
0: Akıyor ya.
1: Evet.
0: Çok güzel akıyor. Biz de iyi çaldık ama yani şimdi arada bir şey var mı? Lütfen
1: ona
0: bunları da söyleyin.
1: Ona şüphemiz yok zaten.
0: Yani.
1: Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi hemen hiç ara vermeden bir Yıldırım Gürses şarkısı.
1: Evet.
0: Çalıp söyleyelim mi?
1: Tabii ki.
0: Ne diyelim?
1: Affetmem asla seni.
0: Hadi canım.
1: Tabii ki.
0: Hadi bakalım.
1: Buyurunuz.

0: Herkesin eline sağlık diyorum Ayşen. Ağzına sağlık. Bu arada görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ayşen gayri ihtiyari böyle ellerinle bizi idare ediyor. Ay, dönün maalesef. Diyor, gidin diyor. Öyle şeyler evet, yapıyorlar.
1: Hocalıktan hoş.
2: İster dışı artık bunlar.
0: Ama burası böyle bir yer zaten. Burada herkes.
2: Burada şef sensin ya yani senin.
0: Hayır burada herkes şef. Burada orası kimsenin bir özelliği yok. Herkes burada bir bütün. Kim ne isterse onu söyleyebilir, kim ne isterse onu yapabilir
2: sağ
0: burada.
2: Olun,
0: böyle bir
2: ederiz.
0: Özgürlüğümüz
2: zaten
0: var bizim
2: çok
0: burada.
2: Rahat hissettik burada.
0: Evet, onun için sağ güzel olun. Şeyler çıkartmak için uğraşıyoruz burada.
2: Eyvallah. Evet, teşekkür ederim.
0: Şimdi o zaman hemen bu güzelliklere bir şey daha katalım. Yine Yıldırım Gürses'in çok güzel bir Muhayyer Kürdi şarkısı var. Yüce Dağ'dan, Esen Yel'den, sazımdaki kırık telden, boz bulanık akan selden, sarsam seni gül dudaklım. Hep beraber bunu çalıp söyleyelim mi?
2: Hadi
0: söyle. Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Sevgili Ayşen ve de Mesut. Sizlerin de hem eline sağlık hem ağzına sağlık.
1: Sağ olun.
2: Teşekkür ederiz.
0: Maalesef programımızın sonuna geldik.
2: Evet maalesef.
0: Ama programın başında bir kere daha geleceğiz dedin.
2: Tabii ki söz verdik.
0: O sözü de aldık.
2: Ne zaman isterseniz.
0: Sevgili dinleyenlerimiz. Maalesef ki bu haftada programımızın sonuna geldik. Ama önümüzdeki hafta aynı saatte başka bir konukla ve başka bir repertuarla tekrar karşınızda olacağız. Kimlerle birlikte olduk bugün? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda Rahmi Göçmen. Bugün seslerimizi size sevgili kardeşim Barış Baykal ulaştırdı. Hemen yanındaki sandalyede de programı benimle birlikte hazırlayan sevgili kardeşim Gaye Görkem Bülbül oturuyordu. Teknik yönetimde Mahmut Dağıstan ve ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuklarım da sevgili Ayşen ve de sevgili Mesut Cengiz çifti. Sizlere bu haftalık veda ediyoruz ama veda ederken sevgili Mesut'u kırmıyoruz ve de diyoruz ki bir Nihavend Longa çalalım, size böyle veda edelim diyoruz. Esen kalın diyoruz.

0: CRC Name.
1: Geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefette kaos ve kargaşanın hakim olduğuna dikkat çekerek CHP'de yaşanan çok başlılığı eleştirdi. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor diyen Erdoğan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizi sürecinde yaşananların Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin barış için üstüne düşeni yapmaktan geri durmayacağını vurgulayan Erdoğan, İsrail'in barışa tahammülü yok, bölgemize barış ve huzur gelecekse İsrail'e rağmen gelecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. ABD ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz adı verilen uygulamayla kent geneli denetlendi. Kritik noktalarda görevli ekipler şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının yeni dönemde eski yöntemlerle ilerlemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Hızlı ve kapsamlı değişim çağrısı yaptı. İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekun bir reform sürecine ihtiyacı var dedi. Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansı açılış oturumuna katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandığını vurguladı. Bu hedefleri enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr ekonomi olarak sıraladı. Bakan Bayraktar, Türkiye nükleer yapmak zorunda, emisyon olmadan elektrik üretmenin yollarından biri bu dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum enerjide dönüşümün önemini vurguladı. Deprem bölgesinde yenilenebilir enerjiden faydalanan konutlar inşa edildiğini hatırlattı. Enerji tüketimini %39 azalttık dedi. Bakan Kurum İngiltere'nin başkenti Londra'daki Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'nda konuştu. Antalya'da düzenlenecek COP31 için net mesajlar verdi. Van'da meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuş Samet Karabulut için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e, soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısı ise 20'ye ulaştı. Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye kısa sürede ekipler yönlendirildi. Yangına Manisa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. İstanbul Boğazı dev bir geçişe daha sahne oldu. Castoro 11 isimli platform güvenlik tedbirleri eşliğinde Boğaz'dan geçti. Uzunluğu 350 metreye ulaşan konvoyun geçişi boyunca Boğaz gemi trafiği de çift yönlü askıya alındı.

Zehir tacirlerine geçit verilmiyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 250 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Haberleri sunduk.

0: name.
1: Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün dileklerimizle İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan TRT Name dinleyenlerimiz sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Merhaba efendim. Ben Melda Kuyucu Kılıç, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tomaşlerimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Eda Işık, Stüdyo Name programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bu programda yer alan kıymetli ses sanatçılarımız Ayşen Birgör, Furkan Biçer, Harun Gürbüz, İhsan Güvenç. Refakat edecek olan kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Talat Er, violonselde şu anda dinlemektesiniz Özgür Özgüler, kanunla Funda Suyur, udda Özge Nadire Akgül, tamburda Gökalp Yüzler, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çelik Su ve ritim sazıyla Muhammed İzgi bir saat boyunca bizlerle olacak. Evet efendim, bugün özel bir programa yer verdik. Yusuf Nalkesen eserleriyle sizlerle hoş ve zevkli dakikalar sunmak arzusundayız. 25 Aralık 1923'te İştip, Kuzey Makedonya'da doğan Yusuf Nalkesen 1947 ve 48 yılında Ağrı'da öğretmenlik yaptığı sırada eline eski bir ud geçer ve kendi kendine ud çalmayı öğrenir. Ve ud çalmayı öğrendikten sonra da müzik hayatına merhaba der ve daha sonra 1952 yılında açılan İzmir Radyosu Saz Sanatçılığı sınavıyla da TRT kadrosuna alınır. Ve şimdi isterseniz çok sevdiğiniz, radyolarınızın başında eşlik ettiğiniz muhteşem eserleriyle merhaba diyelim Yusuf Nalkesen şarkılarına. Kürdili Cazkar makamında ilk eserimiz Söyle Naz mı bu kaş çatış ve ardından Ne o bensiz edebilir diyeceğiz. Birbirine bağlı iki Kürdili Cazkar eserle. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Ayrılsak da beraberiz dedik ve Yusuf Nalkesen şarkılarının Kürdili Asker makamındaki en güzel örneklerinden biriyle devam ediyoruz ve mikrofonun başında sevgili arkadaşım İhsan Güvenç var. İhsancığım, hoş geldin.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Çok şükür iyiyim, gayet iyiyim. Mikrofonları başında onlara hizmet vermek üzere buradayız. Kıymetli dostlarımızla birlikte bu güzel şarkıları icra ediyoruz.
1: Peki tüm bizim için bugün hangi güzel eseri icra edeceksin?
2: Efendim, bu güzel repertuar için teşekkür ediyoruz sana.
1: Öncelikle
2: söyleyeyim. Çok sevdiğim bir eser. Dostların da sevdiğine inandığım bir eser. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Bilmem yüzün güldü mü, ayrıldık ayrılalı. Okumaya çalışalım.
1: İhsan Güvenç sizlerle.

0: İhsan'cığım, bu güzel eser senin yorumunla da taçlandı. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Dostlarımızın eline sağlık, sanatçı dostlarımızın, sağ olsunlar.
2: Ağzına sağlık.
0: Ve şimdi sırada yine bir Kürdi ricaskar eser var. 21 Mayıs 1965'te yapılmış bir beste, yine bir Yusuf Nalkesen eseri. 1952 yılında açılan İzmir Radyosu Saz Sanatçılığı sınavıyla da öğretmenliğin yanında TRT kadrosuna alınıyor ve sabahları okula, daha sonra da yayınlara katılarak da görevlerine devam ettiriyor Yusuf Nalkesen saz sanatçısı olarak ve 1970 yılına kadar da bu tempoda devam ediyor. Ve 65 yılının duygusuna götürelim ve mikrofonun başında sevgili arkadaşım Ayşen Birgör var. Hoş geldin Ayşen.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Melda'cığım.
0: Bize hangi eseri okuyacaksın yine Yusuf Nalkesen'in?
2: Evet, senin de bahsettiğin gibi Yusuf Nalkesen'in muhteşem eserleriyle çok güzel bir repertuar oluşturmuşsun. Öncelikle teşekkür ediyorum ben de ve
0: ben teşekkür ederim.
2: Okumaktan ve dinlemekten de hiçbir zaman sıkılmadığımız, bıkmadığımız, hep severek dinlediğimiz o güzel şarkısını okumaya çalışayım ben de. Avuçlarımda hala sıcaklığın var diyeceğiz.
0: Ama ondan önce bir kanun taksimiyle sevgili arkadaşımız Funda Süyür mikrofonda.

0: Ayşen bir gör. Ayşen'cim çok teşekkür ederiz. Gönlüne sağlık. Ve yine Yusuf Nalkesen eserlerinden Muhayyer Kürdi makamında bir eser. 20 Mart 1966'da hem güfte hem beste Yusuf Nalkesen'e ait bir eserle devam ediyoruz. Ve mikrofonun başında sevgili arkadaşım Furkan Biçer var. Furkan'cığım hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hangi güzel eseriyle ruhunu şad edeceğiz Yusuf Nalkesen'in?
1: Kapın her çalındıkça umudur diyeceksin.
0: Beni kaybettin artık. Sen çok bekleyeceksin. Evet. Furkan Biçer sizlerle.

Ağzına gönlüne sağlık Furkan'cığım. Ne güzel bir şarkıdır. Ve ben biliyorum ki arkadaşlar radyoları başında "Aa, bu şarkıda mı Yusuf Nalkesen'miş?" diye dinliyor dinleyicilerimiz. Biliyorum ki bütün şarkılar hepsi bir imza niteliğinde ve aslında hem bestesi hem güftesi kendine ait olan, besteyle güftenin bir arada oluşturulduğu nadir bestekarlardan biri aynı zamanda Yusuf Nalkesen. Ve sıradaki eseri biz koro olarak seslendireceğiz ama 1952 yılında açılan bu İzmir Radyosu Saz Sanatçılığı, UT Sanatçısı kapısı 2 Eylül 1956 yılında bestelediği Veda Buse'si, hepimizin aslında belki vedalaşırken içimizden ruhumuzda çalınan şarkıdır. 1956 yılındaki şarkısıyla devam edeceğiz. İlk dillere pelesenk olan ve herkesin bildiği, bilinir, tanınır hale gelen bir eseri. "Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın."

Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Talat'cığım şarkının girişi için de teşekkür ediyoruz. Talat er kemanıyla giriş yaptı. Ve Hüzzam makamına geçiyoruz. Yine Yusuf Nalkesen'e ait çok sevdiğiniz bir eser. Olanlar oldu geçti artık. Sen ne dersen de 25 Kasım 1973 yılında bestelenmiş bir eseriyle ve ben Merda Kuyucu Kılıç mikrofonun başındayım.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ağzınıza
0: Ve
1: sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Hemen mikrofonu sevgili arkadaşım İhsan Güvenç'e bırakıyorum ve anonsu sen yapar mısın İhsan'cığım?
2: Gönlüne sağlık kıymetli Melda'cığım. Ben de yine bir hüzzam şarkı. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Herkesin bildiği bir şarkı.
0: Dinleyicilerimizin aklına böyle Türk film,
2: Ya.
0: Yeşilçam filmlerinden kareler de geliyor diye düşünüyorum.
2: Evet.
0: Biraz da onları hatırlamalarını isteyelim
2: Çok güzel
0: belki
2: söyledin.
0: dinleyicilerden.
2: Aynen öyle. İnsanın gözüne böyle kareler geliyor, değil mi?
0: Evet,
2: Evet.
0: aynen öyle. Ve İhsan Güvenç sizlerle.

0: İhsan'cığım, ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Bu eserde 6 Temmuz 1964 yılında Yusuf Nalkese'nin gönlünden, kaleminden, ruhundan çıkan bir eserdi. Ağzına sağlık. Ve sevgili arkadaşım Ayşen Birgör, Ayşen'cığım, şarkını sen anons etmek ister misin?
2: Tabii ki. 8 Haziran 1963 yılında bestelemiş Yusuf Nalkesen bu güzel şarkıyı. Yine hüzzam bir şarkı. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü. Kim görmüş ki güldüğümü, derbederim derbederim diyeceğiz.
0: Ve mikrofon sende.

0: teşekkürler arkadaşlar. Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Ayşen'cim. Ve Hüzzam makamının bitirdik, noktaladık ve şimdi Nihavend makamında Yusuf Nalkesen eserleriyle devam ediyoruz ve mikrofonun başında yine sevgili arkadaşım Furkan Biçer bizimle. Furkan'cığım, bize hangi şarkısıyla sesleneceksin?
2: Evet, inan ki kimse bana senin gibi bakmadı diyeceğiz.

Ağzına gönlüne sağlık Furkancığım. Ve zaman ne çabuk su gibi akıp geçiyor ve Nihavend makamının yine ikinci güzel bir örneği Yusuf Nalkesen bestesi. 1979'lara götüreceğiz, o yılların duygusuna götüreceğiz. Nihavend makamında bir şarkı yine bendeni söyleyeceğim. O gelişin var ya beni yıllar önceye götürdü diyeceğiz.

1998 yılında Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçılığı unvanını aldı Yusuf Nalkesen. Dedikten sonra da yavaş yavaş kapanışa doğru eserlere giderken sırada bir nihayet eser daha var Yusuf Nalkesen'e ait. Maksadım birazcık yine naz yapmaktı diyeceğiz.

Ağzınıza gönlünüze sağlık arkadaşlar. Ve bir Yusuf Nalkesen programına, Stüdyo Name programında son veda şarkısına geldik. Bugün programda yer alan kıymetli ses sanatçılarımız Ayşen Birgör, Furkan Biçer, Harun Gürbüz, İhsan Güvenç ve program yapımcımız, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tomaslerimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Eda Işık ve kemanda bizlere refakat eden tüm saz sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Kemanda Talat Er, violonselde Özgür Özgüler, kanunda Funda Suyur, Ud'da Özge Nadire Akgül, tamburda Gökalp Yüzer, neyde Ali Osman Erdoğdular, Ali Çelik Su klarnette ve ritim sazda Muhammed İzgi bizlerleydi. Bize refakat eden kıymetli arkadaşlarımızdı. 1 Ocak 2003 yılında İzmir'de ebediyete intikal eden Yusuf Nalkesen 23 yıldır bizden uzakta, ancak şarkıları bizimle. Baki kalan kubbede hoş bir sadaymış. Rahmetle, sevgiyle anıyoruz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz'den geçen gemilerden ücret alınmadığı konusunda ABD'yi bilgilendirdiğini belirtti. Trump, İran'a herhangi bir para verilmediğini de ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile ülkesi arasında arabulucu olan Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye ve bölge ülkelerinin ortak tutumunun önemine dikkati çekti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderlerine teşekkür etti. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliğine hazırlanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, zirvenin Türkiye'nin diplomatik ve stratejik gücünü uluslararası arenada daha görünür hale getireceğini söyledi. Savunma harcamaları, yük paylaşımı ve NATO'nun yeni güvenlik konsepti zirvenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kaos, kargaşa ve çok başlılığın hakim olduğunu vurguladı. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor dedi. Erdoğan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti, muhalefet partilerine çağrıda bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi, raporun yok hükmünde olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimindeki gelişimin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'ya da yansıyacağını söyledi. OECD direktörünün Türkiye'nin olağanüstü sıçrayışı ifadesine dikkat çekti. Bakan Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenine katıldı. Türkiye'nin envantere girmeye hazırlanan ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma önemli bir başarıya daha imza attı. Milli elektrooptik hedefleme sistemi Toygun ve yerli mühimmatlı atış yapıldı. Hedef tam isabetle vuruldu. Türkiye'nin enerjide yatırım hedefleri Londra'da Türkiye Enerji Dönüşümü Forumu'nda görüşüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yakında duyuracağımız yeni enerji projeleri var dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da enerjide dönüşümün önemine dikkati çekti. Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı 22 Haziran'da 53 binden fazla yolcuyla rekor kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 19 Haziran'da açılan halkalı Arnavutköy kesiminin günlük yolcu ortalamasını %33 arttırdığını kaydetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi başvuruları devam ediyor. İstanbul'da 2 ayda 196 binin üzerinde bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Proje kapsamında ev ve iş yerlerini güvenli hale getirmek isteyenlere 3 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Van'da meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuş Samet Karabulut için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verildi. Kırıkkale'nin Yaşıyan ilçesinde mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. İdris Tayyip Duruş Ankara'da, Turan Göğse memleketi Çankırı'da toprağa verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'daki yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan 3 davadan biri olan asfalt ve yol yenileme işi davasında 44 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Bilgi yönetimindeki Segah faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini neyle Berat Kaplan yapacak?

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı.

açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz'den geçişler için herhangi bir ücret alınmadığına dair İran'ın Washington'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Trump, ABD tarafından İran'a herhangi bir para verilmediğini de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeki İran'a ait dondurulmuş kaynakların bir bölümünün mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerinin satın alınmasında kullanılacağını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile ülkesi arasında arabulucu olan Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi, bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye ve bölge ülkelerinin ortak tutumunun önemine dikkat çekti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderlerine teşekkür etti. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz adı verilen uygulamayla kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştirildi. Kritik noktalarda görev alan ekipler şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kaos, kargaşa ve çok başlılığın hakim olduğunu vurguladı. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor dedi. Erdoğan bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Genel Merkez tarafından Malatya İl Başkanlığı'na atanan Hakan Satılmış parti binasına çilingir eşliğinde girdi. Eski il başkanı ve bazı partililer ise parti binası önünde toplanıp durumu protesto etti. Polisin güvenlik önlemleri aldığı bina önünde zaman zaman arbede yaşandı. Van'da meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuş Samet Karabulut için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. İdris Tayyip Duruş Ankara'da, Turan Gözse memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Türkiye'nin envantere girmeye hazırlanan ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma önemli bir başarıya daha imza attı. Milli elektro-optik hedefleme sistemi Toygun ve yerli mühimmatla atış yapıldı, hedef tam isabetle vuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki gelişiminin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'ya da yansıyacağını belirtti. OECD direktörünün Türkiye'nin başarısını olağanüstü bir sıçrama ifadesiyle nitelediğini aktardı. Bakan Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet töreninde kürsüdeydi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi başvuruları devam ediyor. İstanbul'da 2 ayda 196 binin üzerinde bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Proje kapsamında ev ve iş yerlerini güvenli hale getirmek isteyenlere 3 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz sevgili Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz sevgili Osman Ateş, program yapımcımız sevgili Aslı Boyler ve ben Elif Güreşçi birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımızın başında hemen hatırlatmak istiyorum. Bu programın tekrarı bu gece saat 12'de ve cumartesi günü saat 18.05'te. Ve stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçısı kardeşlerimi tanıtmak istiyorum şimdi. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, neyde Celalettin Biçer, Ud'da Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve perküsyonda Bilal Bilke. Efendim, bugünkü akustik name programına bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen hocamızın 1972 yılında Eylül ayında İzmir'de bestelediği güftesini de kendisi yazmış. Sevilen bir Kürdi şarkıyla başladık. Nar Tanem. Sırada Kürdi bir şarkı var. Birkaç eserimiz öncelikle Kürdi makamında olacak. Güftesini ve bestesini TRT İzmir Radyosu sanatçısı, ses sanatkarı ve bestekar çok kıymetli abimiz Selim Öztaş'ın çok sevilen bir şarkısını ayırdık şimdi. Güz Gülleri. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, sırada güftesini Ülkü Aker, bestesini Şekip Ayhan Özışık'ın yazdığı, yaptığı bir Kürdi fantazi var. Yine sevilen bir şarkı. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın.

0: TRT Name.
1: Güfte Yılmaz Topuz, beste Erol Sayan. Bir Kürdi fantazi var yine sırada. Kalbimde yerin.

Evet, son Kürdi şarkıya geldi sıra. Sözleri Sevim Yüce Alp'e, bestesi Saadettin Öktenay'a ait yine çok sevilen bir şarkı. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi sevgili Ertuğrul Erhan'dan bir keman taksimi dinleyeceğiz. Kürdili icazkar makamında ve ardından güftesi ve bestesi Mahmut Celaleddin Paşa'ya ait çok güzel bir kürdili icazkar eseri icra edeceğiz. Sen beni bir Buse'ye ettin feda, yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha? Verdiğim bunca emek oldu heba, yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha? Buyurun.

0: TRT Name.
1: Güftesi Şerafettin Aydınlık, bestesi Alaaddin Yavaşça hocamıza ait. Kürdili cazkar şarkı ile analım, yad edelim kendisini. Geçmesin günümüz sevgilim yasla.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Bu arada sevgili Erhan Ertuğrul'cum, ellerine sağlık, gönlüne sağlık. Şimdi Nihavend makamına geçeceğiz. Nihavend makamındaki taksimi de Udu'yla sevgili Gökhan Macit yapacak. Ardından Güftesi Nedim Güntel'e, bestesi İsmail Baha Sürelsan'a ait çok güzel bir yaz şarkısı var. Yaz günleri en tatlı hayaller gibi geçti, rüyadaki esrar dolu haller gibi geçti.

0: TRT Name.
1: Sevgili Gökhan Macit, ellerine gönlüne sağlık. Nihavend makamındaki eserlere devam ediyoruz. Yine Alaaddin Yavaşça'ya ait bir Nihavend eser var. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün, sevda ufuklarında gül endamın yürüsün. Buyurun.

Ellerinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Sırada çok güzel, çok özel bir şarkımız daha var. Bestesi Turhan Oğuzbaş'a, affedersiniz, güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi de Yavuz Özüstün'e ait. Bir deniz ki gözlerin.

0: TRT Name.
1: Sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kıymetli sazlarıyla bana eşlik eden çok sevgili arkadaşlarım, kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, neyde Celalettin Biçer, utta Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve perküsyonda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Elif Güreşçi. Son bir eserle huzurlarınızdan ayrılıyorum.

Çok sıcak bir yaz akşamından İstanbul'dan merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Name'ye ve akşamın sesine elbette hoş geldiniz. Haftanın ortasından selamlıyoruz sizleri. 24 Haziran Çarşamba akşamı, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Mikrofon başında ben Tayfun Öçal, yapımcımız Melek Hancı ve teknik yönetmenimiz Eda Işık'la birlikte selamlıyoruz siz sevgili Name dostlarını. 2 saat boyunca canlı yayında sizlerleyiz, sizler de umuyoruz bizlerdesiniz. Programımızın ilk bölümünde klarnetle İsmail Topyanağ'ın yapacağı Süznak makamındaki Taksim'le musiki yolculuğumuza başlıyoruz. Ardından bestesi Emin Ongan, güftesi Hilmi Soykut'a ait Süznak makamındaki eseri Ahad Uruk yorumuyla dinleyeceğiz. Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim.

Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Özant Koç'tan dinledik Süznak makamındaki eseri. Bestesi Osman Nihat Akın, güftesi Kemal Şakir Yakar'a aitti. Süznak makam ile devam ediyoruz efendim. Şimdiki eserimiz Gavsi Baykara'nın bestelediği bir şarkı, Turgay Kızıltuğ'dan dinleyeceğiz. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır.

Unutamıyorum, unutamıyorum. Gecem yok artık, gündüzüm yok. Selçuk Aygan'dan dinledik. Suzi Dil makamında çok sevilen bir eserdi. Bestesi Avni Anıl, güftesi Tekin Gönenç'e ait. Akşamın sesi şimdi Nihavend şarkılarla devam edecek. Osman Nihat Akın'a ait eseri Necmettin Yıldırım'dan dinleyeceğiz. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya.

Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a ait Nihavend eseri Çiğdem Yarkın seslendirdi. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Akşamın sesi devam ediyor sevgili musiki severler, saatlerimiz 19.23. Şimdi Nihavend şarkıları arka arkaya dinleyeceğiz. Sonrasında başka makama da geçeceğiz. Biz araya girmiyoruz belli bir süre. Önce Gökhan Sezen gelecek mikrofona. Bestesi Avni Anıl, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait eseri seslendirecek. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı. Ardından Nusret Yılmaz, bestesi Münir Nurettin Selçuk, güftesi ise Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait Nihavend şarkıyı seslendirecek. Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler.

Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden. Neşe Öztaş yorumuyla dinledik Nihavend şarkıyı. Bestesi Muzaffer İlkar, güftesi Munis Faik Ozan Soy'a aitti. Öncesinde bir Kürdi ricazkar eser radyonuzdaydı. Melihat Gülses seslendirmişti. Beste Bilge Özgen, güfte Hüsamettin Olgun'a aitti o şarkıda. Ay bu gece başka güzel, başka güzel yıldızlar demişti sanatçımız. Ve uzun bir aranın ardından yeniden mikrofon başında biz varız efendim. Saatlerimiz 19.39 oldu. Akşamın sesinde şimdi Uşak makamında bir şarkı dinleyeceğiz. Ali Osman Akkuş gelecek mikrofona. Bestesi Celal Abacı, güftesi Kemal Özcan'a ait şarkıyı seslendirecek. Ne bir çiçek koparmıştım, ne bir kalpte yer almıştım.

Zeki Müren imzası taşıyan unutulmaz Hüseyini makamındaki Gurbet'i dinledik Cengiz Han Sönmez'den. Şimdi uşak bir şarkı daha dinleyeceğiz akşamın sesinde. Esma Başbuğ seslendirecek, bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Reşat Bilgin'e ait şarkıyı. Mihnetle geçen ömrüme bir pembe şafaksın.

Cavit Tanüre'yi dinledik. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum. Muzaffer İlkar'ın yazıp bestelediği Hicaz makamında bir eserdi. Şimdi Rast makamında bir şarkı dinleyeceğiz. Bestesinde Selahattin İnal, güftesinde Yusuf Nalkesen ismini görüyoruz. Mehmet Özkaya'dan dinleyeceğiz. Yaklaşıyor gün be gün ömrümüz son mevsime.

kendi gibi zalimi sevmiş, yanıyormuş. Aylin Şengül Taşçı seslendirdi. Bestesi Lemi adlı güftesi Yaşar Şadi Bey'e ait Kürdili Cazkar makamında bir eserdi. Akşamın saatinde yeni saatimize de geçmiş bulunuyoruz efendim. 8'i geçti saatler. Canlı yayınımız devam ediyor Rast eserlerle. Neveser Kökteş'e ait bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Melda Kuyucu Kılıç'tan. Sevmek seni bir suç ise affet günahımı ey sevgili.

Bir Rast şarkıda Ayfer Erden dinledik. Baki Duyardar imzası taşıyordu bu şarkı. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye. Şimdi Hicaz eserlerimiz var efendim. Avni Anıl'ın bestelediği, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkıyı Alp Arslan'dan dinliyoruz. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok.

Tuğçe Pala ah edip inlerim gurbet elinde dedi. Hicaz makamındaydı bu şarkımızda. Kadri Şençalar'ın bestelediği, güftesi Celal Erten'e aitti. Şimdi Nihavend eserler dinleyeceğiz. Bir süre onlardan ilki için Berin Şener'e kulak veriyoruz. Bestesi Arif Sami Toker, güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait bu şarkının. Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim.

demesi de söylemesi de güzel efendim. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın dedi Ayşen Birgör. Gündoğdu Duran'ın yazıp bestelediği bu nihavent eserin ardından şimdi Nazan Sıvırcı'yı dinleyeceğiz. Bestesi Teoman Alpay, güftesi Hüseyin Maya'da ait bu eserinde. Dün Göztepe'nin neşeli bir alemi vardı.

Çamlıca yolunda aşığı kolunda. İki İstanbul şarkısını arka arkaya dinlemiş olduk. Nuri Halil Poyraz'ın Nihavend eserini Ayşe Eren Yusuf seslendirdi sevgili dostlar. Akşamın sesinin son bölümünde artık icaz şarkılar dinlemeye başlıyoruz yeniden. Dramalı Hasan Hasküler'in eserini Yahya Geylan seslendirecek şimdi. Akşam olur sabah olur yar gelmez.

Saadet'in Kaynağı'nın Aşık Ömer'e ait dizelerden Hicaz makamında bestelediği eseri Fatma Aslanoğlu seslendirdi. Ela gözlerine kurban olduğum. Gider ayak hareketlendik efendim. Öyle de devam ediyoruz şimdi. Oktay Can Türk'ten Hicaz bir türkü dinleyeceğiz. Erkilet güzeli bağlar bozuyor.

Bir Hicaz türküde Fatih Erkoç seslendirdi. Şu gelen atlı mıdır ve yayınımızın da sonuna geldik efendim. Bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Akşamın sesini Melek Yancı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Eda Işık'tı. Ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Sizlere vedamızı Uşak makamında bir potpourri ile yapacağız. Nazlı Kanaat gelecek mikrofona. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

0: TRT Name.
1: Sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

Merhaba sevgili TRTname dinleyenlerimiz. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Her çarşamba akşamı heyecanla mikrofon başına sizlerle buluşmak için oturuyoruz. Hazırladığımız repertuarı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bana refakat eden kıymetlilerim Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, Ton Master'imiz Barış Baykal ve ben Gül Yazıcı, İstanbul Radyosu Ayaz Ağa stüdyolarından sunduğumuz Gül Zamanı programında güzel bir yarım saat geçirmenizi temenni ediyoruz. 1908-1994 yılları arasında yaşamış Sade Hoşses'in bir şarkısıyla programa başlamak istiyorum. İstanbul ve Ankara radyolarında 30 yıla yakın hizmetleri olmuş Sade Hoşses'in. Çok sevilen ve bilinen eserlerin bestekarı. Seslendireceğim Kürlice Asker şarkının güftesi Nahit Hilmi Özeren'e ait. Geçti ömrün nevbaharı, bülbül olmuş neyleyim? Bahçeler hep lale, sümbül, gülle dolmuş neyleyim? Zevki canan olmayınca bade bolmuş neyleyim? Vuslatı yar olmayınca ben hayatı neyleyim? Öncesinde Taksim'i kim yapıyor arkadaşlar? Özgür Özgüler, evet. Buyurun.

Güftesi Karacaoğlan'a, bestesi Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait bir Kürlicasker şarkı var yine sırada. Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtı yârim, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim, kalbinde aşk izi var, seni kim yaktı yârim,

Hanende Manol Ağa'nın Kürleci Asker şarkısını dinlediniz. Bağa girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa. Şimdi Muayyer Kürdi bir iki tane şarkı okuyalım istiyorum. İlki Zeki Müren'in bestesi. Güfte Vedat Şenyol'a ait. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim diyelim.

Mustafa Seyran'ın Muayyer Kürdi şarkısıyla devam edelim. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak diyeceğiz. Fakat arkasından bir Muayyer Kürdi daha var. Sitemler örüyor kaderin ağı, beste Mehmet Ilgın, söz Ahmet Kaçar'a ait. Bunu Nesrin Sipahi'nin sesinden çok fazla dinleyip sizin de dinlediğinizi ve beğendiğinizi biliyorum. Bir de bizden dinleyin bakalım.

Bir önceki şarkıda Nesrin Sipahi'yi andıysak eğer, programın sonunda da Nesrin Sipahi'den bir şarkı dinletelim size. Pembe Küçük Dudağın Söyledi Şarkımızı diyecek sevgili Nesrin Sipahi. Ve böylece Gül Zamanı programında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci, yayın yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, ton masterimiz Barış Baykal ve ben Gül Yazıcı bu hafta da sizlere veda ediyoruz. Haftaya çarşamba yine Gül Zamanı'nda görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.

0: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncil Abertu.
0: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendelerimiz kemençeyle Neva Gülses ve tamburla Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Birsel Acar, teknik yapımda Mehmet Bahar ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Şimdi radyo yayıncılığıyla alakalı konuşalım. İlk radyonun kuruluşunun en önemli başrollerinden birisi Mesut Cemil.
1: Çok doğru.
0: İstanbul Sirkeci Postanesi'nin en üst katındaki stüdyoda radyoculuğa başladığında Mesut Cemil kaç yaşındaymış?
1: 24.
0: 24 yaşında gencecik bir bahar.
1: Stüdyo diyorsun da stüdyo filan
0: demiyor. Stüdyo
1: demiyor.
0: Değil tabii.
1: Odayı işte yapmışlar.
0: Yani evet stüdyoyu. Yapmışlar.
1: Evet.
0: Yayında görevli sanatkarlardan herhangi biri gelmezse de eğer Mesut Cemil, Cemil ile Cevdet Kozanoğlu, Udi Arşak veya İskender Kudmani fasıllardan birini alıp mikrofonun karşısına geçip okuyuculuk da yapıyormuş.
1: Canlı tabii. Bir
0: Evet,
1: de
0: canlı
1: kayıt
0: tabii
1: yok,
0: ki
1: bir şey yok.
0: kayıtlar, aynen. Ruşen Kam da onlara tek başına eşlik ediyormuş.
1: Zaten bunlar dört kişi biliyorsun.
0: Evet,
1: Önce
0: dört
1: Üçtüler
0: kafadar.
1: ve Cevdar Yel de
0: Evet.
1: var aralarında Kanuni. Sonra Cevdet Kozanoğlu da geliyor. Dördü götürüyor radyoyu
0: Evet.
1: zaten.
0: Evet.
1: Affedersin. Evet.
0: Yok estağfurullah. Bu heyetin aralarındaki adı da Kudemai Musiki Heyeti. Yani eski insanlar, bilge insanlar demişler kendilerine o yaşlarda. Ama yani tabii ki gerçekten böyle bir işe kalkıştıklarına göre bir bilgelik, bir de hafif böyle delilik varmış demek ki serlerinde. Yine bir akşam okuyuculardan biri gelmeyince bir fasıl çekmişler. Tesadüfen de bu fasıl Bayati Araban çıkmış. Hacı Sadullah Ağa'nın bestesini okumaya başlamışlar.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kim bilir ne kadar beklediler. Hani tam da yayın başlayacak. Çekiverdiler.
0: Evet.
1: Nasıl olsa ustalar ya her
0: Evet.
1: şeyi okuyabiliyorlar notayla.
0: Evet.
1: Alıp girmişler. Öyle bir durum yani. Evet.
0: Devam ediyorum. Güfte Osman

0: yalnızca olduğu için de daha önce bakmamışlar tabii, tabii ki. Bilibili diye okumaya başlayınca fark etmişler ve gülmeye başlamışlar. Ve canlı yayın olduğu için de toparlamak için sustuk diye bir tabir kullanıyorlar bu şeyde.
1: Durumda.
0: Evet, durumda. Ama Ruşen Kam devam etmiş. Suskunluğu duyan Hayrettin Bey de stüdyoya girmiş. Neyse ki musiki bilmediği için de eseri öyle zannetmiş. Eserin ilk mısra şöyle: Bülbül dil ey Gül-i Rana, senindir sen benim.
1: Evet.
0: Şimdi bu eseri Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz.

0: Alaaddin Yavaşça'dan Sadullah Ağa'nın Beyati Arabam bestesini dinledik. Madem böyle radyoculukta güzel bir hatırayla başladık, ben de radyonun ilk zamanlarının bazı bilgilerini vereyim
1: Tabii
0: diye
1: ki.
0: düşündüm. Mesela ilk idare müdürü Sedat Nuri Bey, aslında bu radyonun yapılmasına sebep olan adam. İlk teknik müdür Hayrettin Bey, dedin ya demin,
1: Evet.
0: Hayrettin Hayreden. Bunun yaptığı kendine özel yaptığı radyoyu gösteriyorlar Atatürk'e. Atatürk görür görmez hemen yarın başlayın çalışmaya diyor radyo yapımı için. Yani sebep olan da Hayrettin Bey bu radyoculuğa.
1: Ne güzel ya.
0: Ve o sırada dünyayla hemen hemen aynı sıralarda radyoculuk başlıyor.
1: Bazı insanlar boşuna
0: Atatürk'ün de
1: dünyaya gelmiyor, değil mi?
0: Atatürk'ü de bu arada analım. Her
1: Evet, o
0: şeylerin ilki.

0: seni gören, vizyon sahibi olması nedeniyle,
1: hiçbir zaman
0: pek çok nedenle.
1: hayatımızdan çıkmıyor
0: Evet.
1: ki.
0: Her yerde çıkıyor
1: Evet,
0: zaten
1: şükür.
0: karşımıza. İlk spiker Sadullah Bey, daha sonra Eşref Şefik ve Muhittin Sadak. İlk kadın okuyucular Hikmet Rıza ve Diyar Rıza Belkıs Hanım. İlk kadın icracı Vecihe Deryal, 14 yaşındaymış Kanuni.
1: Ya.
0: İlk kadın spiker Eyser Hanım. Hemen sonra Emel Gazi Mihal, bunu çok iyi bilir dinleyiciler. İlk erkek okuyucu Zeki Çağlarman. Diğer erkek okuyucular Hafız Yaşar, Hafız Ahmet, Hafız Aşır, Hafız Zeki. Mesut Cemil tabi burada sadece müzikle, onunla bununla uğraşmıyor. Bir de bir sürü insanın tepeden inme talepleriyle uğraşıyor. Nitekim onlardan biri de şu, yine yetkili birisi, işte bizim filanca çok iyi sesi var, güzel okur deyince de bir şey diyemiyorlar. Yetkili, resmi bir görev. Birini gönderiyorlar. Çocuğa diyorlar ki evladım sen, daha doğrusu Mesut Bey diyor ki evladım ne okuyacaksın? Bir dama düşürdü ki benim bahtı siyahım deyince Mesut Bey, aa evladım vah vah, Mart ayı mıydı diye cevap veriyor.
1: Çok güzel.
0: Böyle de güzel bir şey. Biz bu
1: Harika.
0: eseri dinleyelim mi şimdi?
1: Evet, dinleyelim.
0: Hepsine rahmet okuyarak Necmi Rıza Ahıskan'dan dinleyelim. Hacı Faik Bey'in Rast Şarkısı.

0: Necmi Rıza Ağızkan'dan Hacı Faik Bey'in Rast şarkısını dinledik. Bir dame düşürdü ki beni bahtı siyahım. Şimdi yine mektuplara gelelim. Mesut Cemil'in Lemi Bey'e gönderdiği bir telgraf. Bunda da aynen okuyorum. 75. yıl dönümünüz için bütün arkadaşlarımın namına daha uzun ömürler dileriz. Mutlaka yarın sabah Ankara Radyosu'nu dinlemenizi rica ederiz. Hepimiz ellerinizden öperiz. Burada anladığımız kadarıyla Lemi Bey'in 75.
1: Yaşı.
0: doğum günü
1: Evet,
0: için,
1: evet.
0: yaş günü için gönderilmiş bir telgraf. Vecdi Bingöl anlatıyor.
1: Lemi Bey, Lemi Bey'e geldik diye böyle de bir şey anlatalım dedin
0: Evet,
1: herhalde. Evet.
0: aynen o şekilde. Hazretin doymadığı, kanmadığı güzelliklerden biri de Boğaziçi idi. Çengelköy'deki evimin ara sıra şeriflendirmekle beni sevindirir, övündürürdü. Son demlerinde tutulduğu bir gönül sıtmasının bunalım nöbetlerini dindirmek ihtiyacıyla Boğaz'ın serinletici sakinliğine koşardı. Köyün çok sevdiği Ayazma bahçesinde üstadın dostu olmaktan engin ve zengin hazlar duyardım. Üstad Lemi Bey'in son bestelerinden biri de Nişaburek makamından Fakirin, yani Vecdi Bey'in akrostişimdir. Birçok okuyucu ve ses sanatkarımızın esefle kayda değer ilgisizlikleri yüzünden çok kere yanlış ifade edilen güftenin aslını burada yazmaktan kendimi alamadım. Merhum bu güfteyi çok severdi. Güfte de şu şekilde: Varsın gönül aşkınla harap olsun efendim. Cananıma nezreylemişim canımı kendim. Derman aradım derdime, hicranı beğendim. Yansın gönül aşkınla harap olsun efendim. Limatlı'nın Nişabürek makamındaki bu eserini Bekir Sıtkı Sezgin'in sesinden dinliyoruz.

0: Atlı'nın Nişabürek eserini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinledik. Bu arada ne fark ettim? Rakım El Kutlu'yu ihmal ediyoruz. Daha doğrusu İzmir'i ihmal ediyoruz.
1: Evet.
0: Ankara'yı ihmal ediyoruz. Evet, bu bir İstanbul musikisi ama oradan da çok değerli
1: Tabii
0: insanlar
1: tabii.
0: yetişmiş. Nedense hep böyle radarımız İstanbul üzerine.
1: Ama
0: Hani
1: hepsinin
0: lafa
1: İstanbul'a değmiş ya bir şekilde
0: tabii ki,
1: kolları, o
0: tabii
1: yüzden
0: ki,
1: belki de
0: o tabii
1: İstanbul,
0: ki
1: evet.
0: zaten beslenme yerleri İstanbul,
1: Evet.
0: ama mesela Rakım Hoca İzmir'de yaşadığı için herkesin aklına zor gelir.
1: Evet.
0: Gerçi biz daha evvel andık ama bugün de yine bir hatırasını
1: Evet.
0: nakledelim istedim. Biliyorsun onun Nahit Hilmi Özren, İzmirli şair, avukat, en birinci güfte yazarı
1: Evet.
0: Rakım Hoca için. O kadar ki en çok bestelediği o. Hatta 75-80 adet
1: Oo.
0: güftesini bestelemiş. İlk bestelediği de Hüzzam makamında "Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar"
1: Of
0: mısra
1: of.
0: ile başlayan.
1: Çok
0: Sever
1: severim.
0: misin?
1: Çok severim.
0: O zaman sana bir sürprizim var ama ben devam edeyim.
1: Tamam.
0: Şimdi bu güftelerin çoğu, hatta şarkıların çoğu Nahit Hilmi Bey'in evinde ortaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Çünkü bunlar birbirlerinden kopamıyorlar, nasıl besliyorlarsa birbirlerini. Önce şeyi anlatayım. Günde üç defa bir araya gelmezlerse içleri rahat etmiyor.
1: Günde.
0: Günde üç defa,
1: Allah
0: evet.
1: Allah.
0: Hisar Camii'nin imamı ya,
1: Rakım
0: Rakım
1: Erkutlu,
0: El Kutlu, onun bahçesinde muhakkak çınar altında oturup bir kahve içiyorlar ve konuştukları
1: bir de
0: şey,
1: İzmir.
0: bir de İzmir.
1: Müthiş.
0: İzmir'in güzel zamanları diyelim.
1: Evet.
0: Şimdiki zamanları değil bence. İzmirliler de üzülmesin dinliyorlarsa. Neden? Çocukluğum orada geçti. Şimdi çok manasız bunu söylemek ama söylemeden edemeyeceğim. Çocukluğumun hayallerini yıkmış olduğunu İzmirlerin 1970'li yıllarda gittiğimde gördüm. O güzelim İzmir, taş evler gitmiş.
1: Ya, değil mi?
0: Koca koca apartmanlar, bütün karakteri gitmiş şehrin.
1: Evet.
0: Her şeyi bozulmuş. Doğası bozulmuş, havası bozulmuş, imbatı gitmiş filan filan, böyle
1: Ya,
0: parantez
1: meşhur
0: içinde.
1: imbat, evet.
0: Evet.
1: Ne yazık ki.
0: Dönelim biz konumuza. Ve de cumartesi akşamları da çalışıyor ya avukat. Gerçi şeyde görevli. Rakım Hoca da cumartesi akşamları da hani oluyor ya, her bestekarın veya güfte yazarın veya musiki severin evinde musiki toplantıları. Nahit Hilmi Özeren'in de o yılları düşün, Karşıyaka sahilde bir evi var, deniz kenarında, orada musiki akşamları oluyor ve toplanıyorlar orada. Güfteler orada belli oluyor, şarkılar orada okunuyor ilk defa Rakım El Kutlu'nun. Hatta o kadar oluyor ki Rakım Hoca pazar günü eve dönerken vapurda besteliyor. Bir önceki gece duydu.
1: Nasıl heyecan duyuyorsa, değil mi?
0: Ama nerede kalıyor?
1: Heyecanlandırıyor.
0: Orada kalıyor bir de.
1: Ha,
0: Yani
1: evet.
0: hep görüyoruz ya,
1: Şahane.
0: bestekarlara, müzisyenlere böyle özel kollama, arka
1: Himaye.
0: çıkma, himaye
1: Gene himaye
0: etme.
1: çıkıyor
0: Evet,
1: ortaya,
0: bir
1: evet.
0: himaye daha çıktı. İşte böyle bir şey. Bazen de Rakım Hoca dayanamazmış, güfte yazdığı var mı acaba diye, yazdığı güfte var mı acaba diye adliyeye gider, sorar, oradan elinden alırmış. Beraberlikleri bu kadar muhteşem. İşte sana sürprizim.
1: Neymiş bakalım.
0: Okuyor musun bu ilk şarkıyı?
1: Aşkın bana gizli.
0: Ya
1: Aa, hem
0: Hüzzam
1: de
0: makamı.
1: nasıl keyifle okurum.
0: Evet, ama daha evvel programı kapat
1: Kapanışı yapalım.
0: bence.
1: Evet. Ben Çiğdem Yarkın.
0: Ben İncil Abertu.
1: Sizlere TRT İstanbul Radyosu Name Stüdyolarından seslendik. Program sazendelerimiz Tanburla Pelin Değirmenci, Kemençe ile Neva Gülses. Teknik yapımda Mehmet Bahar vardı. Ton masterimiz Birsel Acar ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Ehli aşkın neşvegahı, küşeyi meyhanedir. Sakıya, uşakı dilşad eyleyen peymanedir. Tatyos Efendi'nin Külli Hicazkar makamındaki eseriydi. Emel Sayın'dan dinlediğimiz bu geceki ilk şarkımız. Eserin öncesinde Ankara Radyosu saz sanatçılarından kemençeci Vasil Akin'in Külli Hicazkar peşrivinin bir bölümünü dinledik. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda

Kürdili Hicazkar ve Hicaz makamında eserler sunacağız size. İkinci Kürdili Hicazkar eserimiz Badi Nedim Bey'in güftesini yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün bir bestesi. Neşe Öztaş'tan dinliyoruz. Derdin ne ise saklama, mahrem olayım ben. Cürmüm ne ise söyle de mahkum kalayım ben.

Güftesini Zekai Can kardeşin yazdığı Selahattin Pınar'ın Külli Hicazkâr şarkısı var sırada. Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Ne gelen var, ne haber var. Gün uzun, yollar uzak. Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak.

Güftesi ve bestesi Ahmet Mithat Güpküpoğlu'na ait Kürtlü Hicazkar şarkıyı Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz şimdi. Meftunun oldum ey veçi ahsen, ayrılmam artık bir lahza senden.

Güftesini Ahmet Haşim Bey'in yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın Kürdili Hicazkar şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül.

Hasan Özçivi'nin Küllü Hicazkâr şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Nice sevdi, nice yandı, nice bağlandı gönül. Bir vefasız yâre düştü, yine aldandı gönül.

Programımızda sırada Hafız Yusuf Efendi'nin Külli Hicazkâr şarkısı var. Ahmet Üstün'ün yorumundan dinliyoruz. Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri, anlaşıldı yok imiş sende sadakat eseri.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eserin güftesi Avram Naum'a, bestesi Bimen Şen'e ait. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Firkatin aldı bütün neşve-i tabım bu gece, ağlamaktan yine zehr oldu şarabım bu gece.

Hacı Arif Bey'in Hicaz makamındaki bestesini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ey dil, ne bitmez bu ahüvahın, oldu diğer gün hali tebahın, insafı yok mu bilmem o mahın, feryat dilinden bahtı siyahın.

Ayhan Altındağ Sözeri'yi Hicaz makamında bir uzun havada dinliyoruz. Bülbül ne gezersin Çukurova'da, belki eşin seni arar bulmaz yuvada. Kendin gurbet elde, gönlün sılada, ötme garip garip gönül şen değil.

Güftesini Mehmet Erbulan'ın yazdığı Muzaffer İlkar'ın Hicaz makamındaki bestesi var sırada. Nusret Ersöz'den dinliyoruz eseri. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim ne olur dur da seni. Ayrılan belki döner, belki de dönmez geri, bir daha seyredeyim ne olur dur da seni.

Güftesini Ülke Aker'in yazdığı, İrfan Özbakır'ın Hicaz makamındaki şarkısını Hikmet Ulutaş'tan dinliyoruz. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor, cesaretim yok ki, soramıyorum.

Yılmaz Yüksel'in güftesini yazdığı Avni Anıl'ın Hicaz makamındaki şarkısını Belkıs Dikmen'den dinliyoruz. Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin. Bırak kendini denizin mavi sularına, fırtınalar seni okşayan dalgalar getirsin.

Hicaz makamında bir türküde Faruk Salgar'ın yorumunu dinliyoruz. Ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna böylece ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Saadet'in Kaynağın Hicaz bestesi. Muazzez Abacı'dan dinliyoruz son eserimizi. Bu yerler ne füsunkardı, bağında gül, sümbül vardı, sevda bülbül, aşk bahardı. Şimdi saray değil, serap, gönlüm gibi ıssız, harap. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Türk müziğimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni

0: CRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmasterimiz sevgili Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz sevgili Osman Ateş, program yapımcımız sevgili Aslı Boyler ve ben Elif Güreşçi birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Ve stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçısı kardeşlerimi tanıtmak istiyorum şimdi. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, neyde Celalettin Biçer, utta Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve perküsyonda Bilal Bilke. Efendim, bugünkü akustik name programına bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen hocamızın 1972 yılında Eylül ayında İzmir'de bestelediği güftesini de kendisi yazmış. Sevilen bir Kürdi şarkıyla başladık. Nar Tanem. Sırada Kürdi bir şarkı var. Birkaç eserimiz öncelikle Kürdi makamında olacak. Güftesini ve bestesini TRT İzmir Radyosu sanatçısı, ses sanatkarı ve bestekar çok kıymetli abimiz Selim Öztaş'ın çok sevilen bir şarkısını ayırdık şimdi. Güz Gülleri. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, sırada güftesini Ülkü Aker, bestesini Şekip Ayhan Özışık'ın yazdığı, yaptığı bir Kürdi fantazi var. Yine sevilen bir şarkı. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın.

0: TRT Name.
1: Güfte Yılmaz Topuz, beste Erol Sayan. Bir Kürdi fantazi var yine sırada. Kalbimde yerin.

Evet, son Kürdi şarkıya geldi sıra. Sözleri Sevim Yüce Alp'e, bestesi Saadettin Öktenay'a ait yine çok sevilen bir şarkı. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi sevgili Ertuğrul Erhan'dan bir keman taksimi dinleyeceğiz. Kürdili Cazkar makamında ve ardından güftesi ve bestesi Mahmut Celaleddin Paşa'ya ait çok güzel bir Kürdili Cazkar eseri icra edeceğiz. Sen beni bir buseye ettin feda, yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha? Verdiğim bunca emek oldu heba, yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha? Buyurun.

0: TRT Name.
1: Güftesi Şerafettin Aydınlık, bestesi Alaaddin Yavaşça hocamıza ait. Kürdili cazkâr şarkı ile analım, yad edelim kendisini. Geçmesin günümüz sevgilim yasla.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Bu arada sevgili Ertuğrul'cum, ellerine sağlık, gönlüne sağlık. Şimdi Nihavend makamına geçeceğiz. Nihavend makamındaki taksimi de Udu'yla sevgili Gökhan Macit yapacak. Ardından güftesi Nedim Güntel'e, bestesi İsmail Baha Sürer.

Sana ait çok güzel bir yaz şarkısı var. Yaz günleri en tatlı hayaller gibi geçti. Rüyadaki esrar dolu haller gibi geçti.

0: TRT Name.
1: Sevgili Gökhan Macit, ellerine, gönlüne sağlık. Nihavend makamındaki eserlere devam ediyoruz. Yine Alaaddin Yavaşça'ya ait bir Nihavend eser var. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün. Sevda ufuklarında gül endamın yürüsün. Buyurun.

Ellerinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Sırada çok güzel, çok özel bir şarkımız daha var. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi de Yavuz Özüstün'e ait. Bir deniz ki gözlerin.

0: TRT Name.
1: Sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kıymetli sazlarıyla bana eşlik eden çok sevgili arkadaşlarım, kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, neyde Celalettin Biçer, utta Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve perküsyonda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Elif Güreşçi. Son bir eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Eserimiz Nihavend makamında Arif Sami Toker'e ait, yine çok güzel bir yaz şarkısı. Geldi yine güzelim yaz, gönül eğlensin biraz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde TRT Name frekansında İstanbul radyolarında sizlere seslenmenin mutluluğunu, heyecanını birlikte yaşıyoruz efendim. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bugün de usta seslerden en sevilen şarkılarla yaklaşık

Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmeniniz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e, siz değerli dinleyicilerimizle birlikte harika bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Evet sevgili dostlar, dünya var oldukça, insan yaşadıkça insana dair duygular da var olmaya devam edecek. Her ne kadar son zamanlarda bazı duyguların daha yüzeyselleştiğini, anlamını yitirdiğini düşünsek de bizi tüm canlı türlerinden ayıran en önemli özelliğimiz, düşünce yapımızla, zekamızla, beynimizle bize yüce yaradanın bahşettiği tüm duyguları aynı düzlemde buluşturup içselleştirebilmek dünyaya dair büyük bir farkındalık yaratıyor biliyorsunuz. Kimileri bu duygu yoğunluğunu sanatla dışarı vuruyor, kimileri edebiyatta, kimileri davranışlarıyla. Biz de en özel sanat dallarından biri olan musiki sanatımızla şifa bulmaya devam ediyoruz efendim. Ve Türk müziğinin sevilen namelerini TRT Name frekansından sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de o şarkılarla sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğimiz ilk eser bir Adem Şahin bestesi. Güftesi Reşat Özperinçi'ye ait şarkı Hicaz makamında Muazzez Abacı'nın o doyumsuz yorumuyla sunacağız size. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar, gözlerimdeki nemi kurutamıyorum yar. O siyah gözlerini, o şirin sözlerini, sıcak buselerini unutamıyorum yar.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirdin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

İstemedin ki. 1970'li yıllarda seslendirilen bu kayıt, 1976 yılında bir plak şirketi tarafından yayınlanan yılın en sevilen 10 şarkısı isimli uzun çalarda da kendine yer bulmuştu efendim. Ve şimdi ise birlikteliğimize bir Alaaddin Yavaşça şarkısıyla devam edeceğiz. Güftesi de Alaaddin Hoca'ya ait Hicaz makamındaki şarkıda İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle. Boğaziçi Şen Gönüller Yatağı.

Türk Müziği'nin kıymetli seslerinden Yaşar Özel, Saadettin Öktenay'ın sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hicaz eserini seslendirdi. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızar?

manganın külünü yeniden yakıp geçtin. Efendim Mehsem Özşimşir bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu bu harekette eser bir Muzaffer İlkar bestesiydi. Hicaz makamındaki şarkının güftesi ise Şemsi Belli'ye aitti. Birlikteliğimize Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi ise 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz sanatçılarından biri Samime Sanay bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünden bir eser paylaşacağız sizlerle. Ünlü bestekar ve klarnet virtüözü Şükrü Tunar'ın unutulmaz şarkısını dinleyeceğiz kendisinden. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye, inleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın diye.

Hemen sayına kulak verdik değerli dostlar. Sanatçının 25 Ocak 2001 yılında yayınlanan Dinle isimli albümünden bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinledik bizler de. Emel Sayın'ın bu özel albümünde 12 adet şarkı yer alıyordu ve Emel Hanım bu albümde çok sevilen özel bir grup olan İstanbul Gelişim Orkestrası ile çalışmış. Peki yer alan şarkılar hangileri bu albümde? Gidiyor Yüzyılın Aşkı, Ben Onu Arıyorum, Çapkın, Böyle Mi Olacaktı, Kanım Kaynadı Sana. Bu sevilen şarkılardan bazıları. Değerli dostlar, bu güzel şarkının ve albüm paylaşımının ardından şimdi geçmişe uzanacağız ve Nesin Sipahi'nin 1969 yılında seslendirmiş olduğu 45'lik planından bir eser dinleyeceğiz. Selahattin İnal'ın Güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait Kürdeli Cazkar şarkısına kulak veriyoruz. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar, elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

Aşkın hayat versin, can olsun diye, damarda dolaşsın kan olsun diye, masallar yazılsın şan olsun diye bekliyorum seni ölene kadar. Medarşen Sancakoğlu'nun bestelemiş olduğu, güftesini Uğur Gür'ün kaleme aldığı Kürdili Cazkar eseri dinledik. Bir diğer adıyla Gönlümdeki Aşkı Bilene Kadar. Efendim, bu güzel şarkı sanatçı tarafından 2003 yılında seslendirilmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Kürdili Cazkar makamının o dokunaklı namelerinde şimdi Gül Yazıcı'yı konuk edeceğiz. Sanatçı 2010 yılında Gün'ün konserinde söylemiş olduğu bir kayıt da konuğumuz oluyor. Alaaddin Yavaş hocamızın sözleri Baki Süha Edipoğlu'na ait Kürdili Cazkar eserini dinliyoruz. Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum battım kana ben.

Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam. Zeki Müren'in unutulmaz bestesi Manolyam, Turhan Öge yorumuyla bizlerleydi. Efendim, bu şarkı ödüllü bir şarkı biliyorsunuz. Zeki Müren'in unutulmaz eseri Türkiye'de ilk kez verilmeye başlanan Altın Plak Ödülü'ne 1955 yılında layık görülmüş ve o günden günümüze hala severek dinliyor ve söylüyoruz bu şarkıyı. Turhan Öge'nin bu kaydı ise Ankara Radyosu'nda Şef Metin Everes yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında kaydedilmiş. Değerli dostlar, Kürdeleyici Asker makamında şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Erol Sayan Hoca'nın sevilen eserini Ayfer Er yorumuyla sunuyoruz. Her şeyinle güzelsin, gönüllerde gezersin.

Melahat Gülses'e kulak verdik. Sanatçının 2014 yılında yayınlanan Senden Uzakta isimli albümünden bir eser dinledik. Efendim, aranjörlüğünü eşi Necip Gülses'in üstlendiği 2014 tarihli bu albümünde 12 adet şarkı yer alıyordu. Dinlediğimiz şarkı da onlardan biriydi. Bir Arif Şanlı bestesiydi. Güfte ise İbrahim Öztek'e aitti. Albümde Muayyer Kürdi makamındaki Dertli Irmak isimli bu şarkının yanı sıra yine albüme adını veren Senden Uzakta, Gönlümün Dalında, Seni ilk Gördüğüm, Gönülden Gönüle Nasıl Hasretim gibi eserler ön plana çıkıyor. Bu minik bilginin ardından birlikteliğimize Muayyer Kürdi makamında bir başka sevilen şarkıyla devam ediyoruz. Bir Şekip Ayhan Özışık bestesinde Gökhan Sezen'i ağırlıyoruz. Sanatçının 1996 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı.

Ankara Radyosu sanatçılarından Vedat Kaptan Yurdakul, Zekai Tunca'nın sözleri İlkan Sana ait Muayyer Kürdi şarkısıyla bizlere seslendi. Ankara Radyosu'nda Şef Ali Şenozan yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programındaki bir kaydı sunduk sizlere. Ve Vedat Kaptan'ın ardından şimdi Güneri Tecer bizlere seslenecek efendim. Sanatçı bir Yeşilçam şarkısıyla konuğumuz olacak. Teoman Alpay'ın unutulmaz Muayyer Kürdi eserini seslendirecek. Bu şarkı aynı zamanda 1968 yapımı olan bir Nejat Saydan filmine de adını veriyor. Bu sevilen filmde başrolleri Hülya Koçyiğit, Kartal Tibet ve Fatma Karanfil paylaşıyor. Tabii ki Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri Sarmaşık Gülleri. Biz de keyifle Güneri Tecer yorumuyla bu sevilen şarkıyı dinliyoruz.

Çok sevdiğimiz bir Neşet Tokatoğlu şarkısında Erol Armutlu'yu konuk ettik. Sanatçı güftesi Türkan Ateş'e ait Muayyer Kürdi eseri seslendirdi. 2003 tarihli bir kayıt sunduk sizlere. Efendim Erol Bey de Erzurumlu sanatçılarımızdan biri. Kendisi ilk orta lise öğrenimini Erzurum'da tamamlamış ve yüksek öğrenimini de yine Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ve İşletme Fakültesi'nde tamamlamış ve burada okul korolarına katılarak müziğe başlamış. Üniversiteyi bitirdikten sonra da çeşitli kamu kurumlarında görev yapmış. Türk Müziği Topluluğu'nda amatör olarak müzik çalışmalarını sürdürmüş. 1986 yılında ise TRT'nin açmış olduğu sınavla

Erzurum Radyosu'nda profesyonel sanat yaşamına adım atmış, 1996 yılına kadar Erzurum Radyosu'nda görev yapan Erol Bey, 1996'da İstanbul Radyosu'na tayin olmuş ve çalışmalarını burada sürdürmüş. Aynı zamanda kendisinin Erzurumlu Kemani Haydar Tel Hüner Şarkıları isimli bir de albümü var. Efendim, bu minik bilginin ardından şimdi Ankara Radyosu'na rotamızı çeviriyoruz ve Hasan Eylen'i konuk ediyoruz. Sanatçı bir Şekip Ayhan Özışık şarkısıyla seslenecek bizlere. Güftesi Muazzez Kürdan'a ait Hüzzam şarkıyı sanatçı 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaşacağız. Kalbimin sahibi sensin, orada yalnız sen varsın.

Yine bir Şekip Ayhan şarkısına kulak verdik. Ankara Radyosu ses sanatçılarından ve şeflerinden Suat Yıldırım bizlerle birlikteydi. Dinlediğimiz bu hüzzam eserin güftesi de Şekip Ayhan Özışık'a aitti. Ve TRT Arşiv serisi kapsamında hazırlanan Şekip Ayhan Özışık bestelerinden oluşan 2011 tarihli ikinci albümde yer alıyordu bu kayıt. Biz de sizlerle paylaştık değerli dostlarımız. Evet, hüzzam makamının o yakıcı namelerinde şimdi İzmir Radyosu sanatçılarından Mehmet Şafak'ı konuk edeceğiz. Sanatçının 2018 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası? Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası.

Yahya Geylan Besse ve Güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam eseri seslendirdi. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Evet sevgili dostlar, şimdi yerini havaalanlarına bırakan ayrılık sahneleri o yıllarda tren garlarında ya da otogarlarda gerçekleşiyormuş. Kim bilir belki de tek

Teknolojinin daha uzak olduğu eski zamanlarda o nostaljik hava iletişim araçlarının da bu kadar yaygın olmayışından dolayı vedaları daha hüzünlü kılıyordu. O yüzden biz de geçmiş filmlere, o nostaljik görüntülere baktığımızda veda sahnelerinden daha çok etkileniyoruz. Hele de o güzel şarkılarla süsleniyorsa. Evet, dinlediğimiz şarkı hareketli bir eserdi ama bizi yine geçmiş yıllara götürdü. Şimdi ise bir Yeşilçam şarkısında Seçil Heper'i konuk edeceğiz. Ahmet Özhan ve Hale Soygazi'nin başrollerini paylaştığı Bak Yeşil Yeşil filmine adını veren bir Mustafa Seyran bestesi dinleyeceğiz. Segah makamındaki şarkının sözlerini Mehmet Erbulan kaleme almış. Kapat gözlerini kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

seslendirdi. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Sevene sevdiğinin her şeyi çok güzel değerli dostlar. Tıpkı kuzguna yavrusunun şahin göründüğü gibi. Evet, bu güzel anlamlı şarkının ardından şimdi Ankara Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş'ı konuk edeceğiz. Sanatçı Selahattin Altınbaş'ın sözleri Nesrin Aksoyer'e ait Hüzzam eseriyle konuğumuz olacak. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim. Ne dumanım kalmış ne de küllerim. Bir hüzün çiçeği şimdi gözlerim. Ne kaldı maziden, söyle ne kaldı? Ne bir tutam sevda, ne de aşk kaldı.

ağlaya giderim diyor. Gelinler hem ağlıyor hem gidiyor efendim. Avni Anıl'ın sözleri Reşat Özpirinçli'ye ait şarkısında Esra İçöz'e kulak verdik. 2011 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Şimdi ise Umut Akyürek bir Selahattin İnal eserine sesiyle hayat veriyor. Nihavend bir şarkıyla devam ediyor yolculuğumuz. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayaliyle avuttum.

Bir münasip zamanda, mesela saat 10'da buluşalım Kordon'da der gibi geldi bana. İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Lale Mumcuba, Şen Necip Mirkelamoğlu'nun o sevilen eseriyle bizlere seslendi. Ve efendim, bu güzel nihavend şarkıyla bir yayının daha sonuna geldik. Bugün de Hicaz'dan Kürdeli Cazkera, Hüzzam'dan Segah'a, nihavende uzanan harika şarkılarla gününüzü renklendirmeye çalıştık. Diliyoruz başarılı olabilmişizdir. Biz her gün bu mikrofonda en özel şarkılarla yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sağlık, mutluluk, huzur dileklerimize sizlere veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi iki kıymetli sanatçı Vedat Çetinkaya ve Serap Kuzey ile baş başa bırakıyoruz. Sanatçılarımız bir Baki Çağlıoğlu şarkısıyla sesleniyorlar bize. Mutlu günler.